Durduramıyor aynı şey. Hangimiz karlı, hangimiz

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ne almak istemediğimi çok iyi biliyorum.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Aylar geçti, ne haber, ne ses, ne nefes.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatik sunar.

geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık birik bahar tutar dallarından. Şefkati güneşin şifadır dediler. Ben sensiz hiç çiçek

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım. Unutamadım. Unutmadım.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri Monda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream On'la karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Gracias.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Yardım edin ne olur, çabuk gelin, kocam kıp oynamıyor.
3: 45-25 tertim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
2: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
4: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adam.
5: Herkes olabilir.
6: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
7: İkisi de erkek yani.
8: Bana bak ulan zibidi.
9: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
10: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
11: Adam aile öldürdü.
12: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
13: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
14: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
15: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
16: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
17: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Abartma. İki macera yaşadık diye kanka olmadık. Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten.
8: Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
9: Belki de bizi dehşete düşüren şey özünde bizden yardım isteyen çaresiz bir şeydir.
8: Doğum günü kutlu olsun. Ne diledin? Gerçekleştireyim hemen.
10: Kardeşini bulmanı diledim. Sen kardeşini bulana kadar da ben bunu dileyeceğim.
11: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitme. Bir şey hatırlıyor gibi.
12: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
13: Defol diyorum! Defol!
10: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
14: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
15: Değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Ve Deşarj'ın ilk konuğu müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
16: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek şu an kaçıncı şarkıdasınız?
17: Eğer bir kasetsem kasetin ikinci yüzünde oldum yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
16: Bir başrol gelse oynar mısınız?
17: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
16: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
17: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
15: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
17: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
16: Hep öyle oluyor zaten.
17: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak

Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Yardım edin, ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
7: 45-25 tersim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
6: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
8: Kadın resmen melek. Yıllarca kahrını çekmiş bu adam.
9: Herkes olabilir.
10: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
11: İkisi de erkek yani.
12: Bana bak ulan zibidi.
13: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
14: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
15: Adamı hale öldürdü.
16: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
17: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
18: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
19: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Yeni sezonda yeni bölümle karşınızdayız. Ben Rüfik Sarıöz. Deşarj başlayan program hanımlar, beyler ve gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım harikulade bir yaz dönemi geçirmişsinizdir. Biliyorsunuz yepyeni sezonda da yine popüler isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Rüfik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Şimdi yepyeni bir sezona başlıyoruz dedik. Müzik dünyasında yaptığı şarkılarla öyle güzel imzalar attı ki sezona da kendisiyle başlamak istedik ve bizi kırmadı. Harikulade evinin bahçesindeyiz. Ferhat Göçer, Deşarj'ın yeni sezonun ilk konuğu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Refik.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olasın. Öncelikle Dream Türk izleyenlerine buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Ve sen de bu sektördeki en çalışkan, vizyoner arkadaşlarımızdan birisin. Senin programında konuk olmak benim için büyük bir mutluluk.
0: Biz çok keyif alıyoruz sizinle program yapmayı. En son böyle bir 3 yıl önce falan stüdyoya konuk gelmişsiniz.
1: Evet, doğru. Olmuştu. Doğru.
0: Ve nihayet bugün tekrardan baş başayız sizinle birlikte.
1: Evde ağırlıyoruz ama hiçbir şey yemediniz, içmediniz. Yani bir kahvemizi...
0: Sizin enerjiniz yeter
1: çok
0: bize.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten sizin enerjiniz yeter. Şimdi çok güzel şarkılar çıkardınız. Son dönemde kafamın içini bir salsaydın, o kadar fresh ve o kadar tatlı bir şarkı geldi ki Ferhat Göçer cephesinden. Birazcık bu şarkıyla başlamak istiyorum programa. Size ait bir şarkı.
1: Evet, yani bu son dönemde özellikle birkaç yıldır, yani bir 5-6 yıldır tamamen kendi sözümüz, müziği bana ait olan şarkılar ya da en azından müziği bana ait olan şarkılarla yol almayı tercih ediyorum. Bu Obsession isimli bir film izlemiştim geçtiğimiz günlerde ki dünyada da büyük yankı uyandırdı. Gerçekten çok büyük, çok düşük bir bütçeyle büyük yankılar uyandıran bir filmdi. Onun hemen arkasından böyle kaleme aldığım 3-5 cümleyle başladı şarkı. Son dönemde bütün dünyada da trend olan Afrobeat, Ragaton, bu tarzların da bir bileşkesi oldu. Zaten Ragaton geçmişten beri hep vardı ama Afrobeat onun üzerine böyle bir farklı bir...
0: Çok güzel harmanladı diyebiliriz aslında.
1: Evet, iki ayrı tarzın bir buluşması gibi oldu. Bu dönemde özellikle dans ritminde çok moda. Şarkıyı bunlarla bir değerlendirmek istedim. Hani ben de kendi stüdyoda deneyimliyorum yani yeni bu tarz eserleri, bu tarzları. Yani her gün öğreniyoruz. Aslında müzikte öyle bir şey ki hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyor Refik ama janra değişiyor, kuşaklar değişiyor, o kuşakların yıldızları, starları değişiyor. Dünyada trendler değişiyor, ritimler değişiyor, sesler değişiyor. Siz yerinizde oturup saymaya devam ettiğiniz müddetçe birkaç sene sonra bir bakıyorsunuz ki oldukça işin gerisinde kalmışım diye. İşte bu süreçteki çabalarım, çalışmalarım hep dünya müziğini, dünya soundlarını biraz takip etmek olacak. Tabii ki çok iyi yakalayamıyoruz. Yani bu dili yakalama şansımız yok. Benim sonuçta belli bir duruşum var mesela. Yani bugün rap, trap yükselişi ya da hani R&B vardı ama şimdi R&D var. Yani ritim ve dans müziği özellikle K-pop'tan sonra Türkiye'de de bu grup müzikleriyle birlikte çok başladı. Bunların hepsini deneyimlemeye çalışıyorum.
0: Her dönemin o zaman bir starı mı oluşuyor?
1: Tabii her dönemin yeni yıldızları oluşuyor. Çünkü müziği domine eden kitleler belli. Yani 8 yaş ile aşağı 20-24 yaş grubu kitlelerin starları her 10 yılda bir, 15 yılda bir değişiyor. Şu anda günümüzde baktığımızda işte neler var? İşte Level C5 var, Block 3 var, Sefo var, Çakal var, Edis var. Bu arkadaşlar bu dönemin, bu dünyanın yani 6. Türk pop müziğinde aslında 6. yenileri yaşıyoruz diyebiliriz. Yeni yıldızlarımız bunlar doğal olarak.
0: Bu şarkıyla da bu dönemi yakaladığınızı düşünüyor musunuz peki?
1: Bunu bilemem.
0: Yani... Bence yakaladınız. Ben ilk dinlediğimde, şimdi Cuma günleri, Perşembe'yi Cuma bağlayan gece o New Music Friday'e bakıyorum. Kimden yeni şarkılar çıkardı? Çünkü müziği çok seviyorum ve müziği de takip etmeye çalışıyorum. Karşıma çıktığında, ya dedim Ferhat abi, yine yapmışsın yapacağını. Melodi çok tatlı. Yani şey böyle, arabada çal, uzun yolda git. O hissiyatı yarattı bana şarkıyı dinlerken.
1: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani bunu zaman gösterecek. Yani şarkıların buradaki şeyini tabii birinci olarak sizler, hani ilk koplayan radyo emekçileri. İkincisi de seyirciler, dinleyiciler buna karar veriyor. Yani uzun soluklu yolda bir şarkı ömrü ne kadar olacağını artık siz onu saldıktan sonra sizin elinizden çıkıyor. Evet. Bambaşka. Onun karar mekanizmaları, karar mercileri artık şarkıyı sahiplenecek. Eğer işine bir hikaye yükleyebiliyorlarsa... o şarkıyla kendi dünyalarına ait duygularını birleştirebiliyorlarsa o şarkı zaten toplumda yayılıyor da, ya da kalıcı oluyor. Biraz kadere bırakacağız bundan sonra.
0: Peki kafamın içini bir salsaydın da niye video klip gelmedi?
1: Şöyle.
0: Çünkü şarkı çok güzel, altyapı muhteşem. Kaleminiz gerçekten bu şarkıda böyle bir daha sanki böyle bir büyümüş. Karşı tarafı çok güzel o hissiyatları geçirmişsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Klip bekliyordum. Daha böyle bir yazıların oldu, sizin fotoğrafınızın oldu. YouTube'da Lirik. Zaten Ferhat Göçer YouTube sayfasında görebilirsiniz evet. Lirik video klibi. Ben böyle bir video klip gelir diye düşündüm. Sonra şunu da düşündüm. Acaba bu şarkıdaki kompozisyonu bize mi bıraktı? Hayal edelim nasıl bir klip olacak
1: şöyle
0: diye.
1: Şöyle ki, birincisi tabii ki bu. Yani şarkıyı video kliple şimdi hayal et, artık günümüzde hayal ettiğiniz bir video klibi ya da şarkının ruhunu tam olarak yansıtacak olan bir video klip çekmenizin maliyetleri neredeyse milyon TL'lere buluyor.
0: Evet.
1: O yüzden eğer iyi bir prodüksiyon yapmayacaksanız bu konuda bu işe kalkışmamayı öneriyorum. Yani basit bir lirik videoyla üzerine sözlerinizi, bir fotoğrafınızı paylaştığınız, sözünüzü paylaştığınız bir şarkıyı lirik video ile verdiğiniz takdirde onun hayal gücünü izleyiciye bırakıyorsunuz. Biraz bu şansı vermek istedim. Bir ikincisi şarkının gidişini görmek istedim. Yani şarkının sahiplenilme şeyi varsa, şansı varsa ona göre kliplenme şansı da artıyor.
0: Ha gelebilir o zaman şu anda video
1: her
0: klip
1: an, her an. Bak bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani yeni şarkı yaptım, video klip çekmedim. Şarkı lirik gitti ama şarkı tuttu. Bir süre sonra ilgi gördü. Bu sene mesela ilgi görmemiş olabilir ama bir sonraki sene birdenbire tekrar ne diyebilir, ilgi artabilir, trend olabilir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Dijital dünyada artık yeni şarkı çıkarttığım, şarkı eskidi gibi bir şey yok. O dijital kütüphanenin içerisinde bundan 50 sene önce çıkarttığınız şarkı da duruyor. 2 saat önce çıkarttığınız şarkı da duruyor. Hepsine ulaşma için bir tık mesafeniz var. Eskiden evet. Böyle değildi. Mekanik dünya döneminde doğru. Neydi? Siz bir ay, iki ay raflardasınız, ondan sonra o CD, o albümü bulana aşk olsun.
0: Kaldırılıyordu.
1: Ya da helal olsun. Evet. Yani aşk olsun diye helal olsun. Yani bulamıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla bu yeni dünyadaki dijital devrimin faydalarından bir tanesi. Sizin hele hele bir şarkı TikTok'ta ya da Instagram'da ya da bir diziye atıyorum yerleştirildiği dakikada şarkı 15 sene önce çıksa, işte geçtiğimiz günlerde Necan'ın bir şarkısı mesela, neredeyse 50 yıllık bir şarkı, hiç benim de duymadığım bir şarkı birdenbire gündem oldu. O yüzden şarkıyı evrene koymak, dijital dünyada dijital kütüphanenin içine koymak bizim için birinci hamle. Video klibine artık bundan sonra şarkının kaderi karar verecek.
0: Kesinlikle katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Peki dizilerin şarkılarda kuvveti var mı? Çünkü Nece örneğini verdiniz. Unutulan mutlak. Bir şarkıydı. Ben de bilmiyordum.
1: Bakın mutlak. Yani diziler şu anda şarkılar için, yani baktığınızda diğer dijital, bütün internasyonel dijital platformlara baktığınızda bu artık bir sektör haline dönmüş vaziyette. Hı-hı. Yani şarkılarda, dizilerde kullanılan şarkılar özel olarak seçiliyor. Bunun için özel aranjmanlar, yeni coverlar yapılıyor. Yani eski şarkı bile olsa yeni düzenlemeler yapılıyor. Bunun için ayrı bir mesai harcanıyor, ayrı bir ekip var bu konuda. Dolayısıyla bizim dizilerimizin de bütün dünyada artık izlenen diziler olduğunu ifade edecek olursak, yani bugün Güney Amerika'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da, ya Amerika'da da insanlar Türk dizilerini izliyorlar. Dolayısıyla bu dizilerin içerisine yerleştireceğiniz şarkılar sizin aslında müziğinizi de kültürünüzü de o insanların gözlerinin önüne seriyor, kulaklarına sereceksiniz. Yani bir tarz kültür ihracatının çok önemli bir şeyi. Sadece Türkiye içerisinde bir şarkıyı diziye soktuğunuz, şarkı patladı gibi küçük düşünmeyin bunu. Bunu enternasyonel bir kültür turizminin, kültür ihracatının çok önemli bir parçası olarak değerlendirmeniz gerekiyor bence.
0: Kalbimin Orta Yeri çok yakın bir tarihte çıktı. Burada hatırlatalım, son şarkında sürprizleri olabilir Ferhat abiden de. Az önce o küçük infoları da aldık. Bu arada Ferhat Göçer'in de Spotify kataloğuna girdiğinizde şarkıyı oradan dinleyebilirsiniz. Zaten kardeş radyomuz 104 Radyo Dede de gün boyu şarkıyı dinlemeye başladınız. Şimdi yakın geçmişteyiz. Kalbimin Orta Yerini bir video klibi ekranlara getirelim. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da biz burada sohbet ederken siz de yorumlarda sohbetinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar.

0: Senin kanalın Dream Türk'te Deşarj'da yeni sezonun ilk konuğu Ferhat Göçer'le sohbetimiz devam ediyor. Üretken bir adam dedik. Müzik dünyasına baktığımızda gerçekten sayısız hitleri var diyebiliriz. Ve her geçen günde üretmeye ve siz müzik severlere yepyeni şarkılar sunmaya devam ediyor. Çok sıcağı sıcağına bir şarkı Mutluymuş Gibi Yapma. Biraz da ondan bahsetmek gerekirse biz aslında küçük infoları aldık. Video klip gelecek dediniz.
1: Bakü'de çekiyorsunuz. Onun hazırlıklarını 17-18 Ekim'de Bakü'deyim. Bakü konserinin hemen öncesinde bütün Bakü'nün güzelliğini sergileyecek bir klibin hazırlıkları içerisindeyiz. Orada da izinler alınması gerekiyor. Bayağı bir prosedürler de var. Şarkı yine sözümüzü bana ait olan bir şarkı. Daha naif, böyle yumuşacık, dinlemekten çok keyif alacağınız bir şarkı. Gözünüzü kapatıp.
0: Burada bir özlediğimiz slow'lar var Ferhat Göçer'de.
1: Slow bir şarkı, evet.
0: O şeyi alıyoruz.
1: Var. Bu slow, bu Mutluymuş Gibi Yapma'da tamamen slow, o böyle aşkların en güzeli gibi, işte Sorarlarsa gibi o naif Ferhat Göçer tınısını duyacaksınız orada.
0: Harikulade. Peki böyle ard arda şarkı çıkartıyorsunuz ya, yeni dönemde mesela bir önceki döneme baktığınızda bir albüm yapılırdı, o albüm bir iki yıla demlenirdi. Ama günümüz müzik dünyasında 45 günlük, bir iki aylık mesafelere düştü bu.
1: Bir aya bile düştü neredeyse. Bir ay, bir buçuk ayda
0: doğru 45 gün. Bu yorucu oluyor mu Ferhat Göçer için?
1: Şöyle, aslında bence tam tersine sürekli zinde tutuyor beni. Yani kendi adıma konuşmak gerekirse, başkalarını bilemem, başkası adına konuşmam ama dijital dünyanın gereksinimi, yani böyle bir talebi var sizden. Küçük bir örnek vereceğim, bir tüyü vereceğim aslında. Yani albüm çıkartalım, peki albüm çıkartalım. Çıkarttınız, koydunuz Spotify'a. Koyduğunuz herhangi bir dijital platforma o şarkı, 11 şarkı ya da 15 şarkı verdiniz. O şarkının en fazla 2 tane ya da 3 tanesi promote edilebiliyor. En fazla. Geri kalan diğer eserler hep altında kalıyor. Yani unutulmuyor değil. İlgi. Şimdi pamuklara sarıp sarmalamak lazım. Bu şarkıyla bir şarkı sunduğunuz zaman, günümüzde, eskiden de böyleydi zaten. Şarkıyı çıkartmanız, şarkının çok güzel olması da yeterli değil. Bu şarkı çıktığı dakikadan itibaren arkasında durmanız gerekiyor. Yani şarkının o promosyon döneminde dinleyiciye ulaşıncaya kadarki olan bölümünde de en az şarkıya harcadığınız emek kadar büyük emek ve para sarf etmeniz gerekiyor.
0: Orada unutuluyor aslında. Mesela şarkı yapılışı çok güzel, çok tatlı ama o tanıtım kısmına geldiğinde salıyorlar.
1: Olmaz. Yani en az şarkıya harcadığınız emek kadar, yani stüdyodan çıktı sıcak sıcak, koydunuz dijital platforma, çıktı. Asıl iş ondan sonra başlıyor.
0: Evet.
1: Bütün iş ondan sonra başlıyor. Çünkü bu iş tamamen bir marketing işi. Yani sizi, beni de aşan kesinlikle bir iş. Yani onun uzmanları var. Ama siz denetleyeceksiniz. Dolayısıyla bunun video klibi var. Bunun bir sürü mecrası var. Instagram'ı var, TikTok'u var, YouTube'u var, diğer dijital platformları var. Yani buralarda işte şimdi algoritmalar konuşuluyor, değil mi? Yani mücadele ettiğiniz çok ciddi alanlar var. Yapay zeka meselesi var. İşte ne bileyim ben, sahte dinlemeler meselesi var. Yani çok sağlam bir video klip çektiniz. Bu video klibi de tanıtma ayrı bir meselesi var. Var da var yani, böyle kalem kalem alta alta radyolar var, televizyonlar var, sizler varsınız. Yani bir düşündüğünde belki de şarkıya harcadığınız emeğin ve masrafın ben iki katını şarkının tanıtımı için harcamak zorundasınız. Bir düşünün, 11 tane şarkı koydunuz, 11 tane şarkıyı yeni dünyadan bak, dijital dünyanın şeyinden, 11 şarkıyı koydunuz. Bir tanesini ya da iki tanesini pazarlayabildiniz ya da marketing yapabildiniz. Diğer şarkılara çok güveniyorsunuz ama kendilerini gösterebilme şansına sahip olamadılar. Üzülürsünüz. Emeğinize yazık olur. Eskiden öyleydi değil mi? Albüm çıkartıyorsunuz, kasetin A100'ü vardı, B100'ü vardı. A1, B1 hangisi olacak? Herkes A1'e yüklenildi falan. Tamam da günümüzde artık A1, B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle olması gerekiyor. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey artık. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz, en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
0: Hep öyle oluyor zaten.
1: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak addedilme riskiniz var.
0: O zaman Ferhat Göçer cephesinden hep single'lar mı geliyor olacak? Bir albüm
1: şimdilik böyle.
0: Olur mu?
1: Şimdilik ha şu olur. Bir konsept işi olur. Atıyorum yani belli bir konuyla ilgili bir 8-10 tane şarkı sadece o konuya mahsus. O konu

0: etrafında döner. Böyle bir albüm, hani konsept albüm olabilir ama şu andaki hedefim dijital dünyanın bu şeyi, bu yeni dünyasında, yeni düzeninde single'larla devam etmek.
1: Az önce yeni kuşaktaki isimlerden falan bahsetmiştiniz. Bir meç olursa Ferhat Göçer o yeni kuşaktan kiminle böyle birlikte bir şarkı söylemek ister? Ya da Spotify listesinde yeni dönemde kimleri takip ediyor Ferhat
0: Göçer? Ben pek tercih etmiyorum bunu. Yani yoksa bütün arkadaşlar, hepsi yeni jenerasyon sanatçılar, dostlarım. Hepsi bizim bu sektörün en parlayan, en güzel, en güzide sanatçıları. Hepsiyle de yakın dostluğum, arkadaşlığım var ama bu konuda şimdilik yalnız yürümeyi tercih ediyorum. Geçmişte biliyorsun televizyon programları yaptım ya, 15 yıla yakın televizyon programları yaptık. Düetler yaptık. Aklına kim geliyorsa o dönemde hepsiyle düetlerimiz vardı ve adımız da Düetisine çıktı. Belki duydun, hatırlarsın, bilmiyorum. Ondan sonra biz ne zaman bıraktık? Ondan sonra düetler başka yerlerde moda olmaya başladı. Yani şimdi burada solo gitmeyi tercih ediyorum. Bu dönemde.
1: Çok değişik.
0: Evet.
1: Çünkü günümüze bakıldığında böyle bir kuşaklarla böyle birleşimler söz konusu oluyorlar. Yani o ona faydası dokunsun, o ona faydası dokunsun.
0: Bunlar doğru, bu collaboration'lar, bu mashup'lar, bunların
1: tercih
0: hepsini...
1: Tercih etmeme sebebi ne peki?
0: Efendim?
1: Tercih etmeme sebebi ne?
0: Ya bu biraz aslında kendi mücadelem. Yani şimdi yorumcu kimliğinin ötesinde biraz söz müzik yazarlığı ve kataloğumu geliştirme dönemi yaşıyorum. Dolayısıyla aslında benim savaşım şu anda kendimle. Yani kendi kalemimi güçlendirmeye çalışıyorum. Kendi melodimi, kendi müzikal altyapımı güçlendirmeye çalışıyorum. Şu anda benim için bunlar, yani ortaya çıkarttığım bir yeni bir şarkı, dışarıda yapacağım çok tutmuş bir collaboration'dan çok daha kıymetli benim için. Yani öyle bir kaygım yok. Yani bir sürü hitimiz oldu, yüz milyonlarca dinlenen, milyarlarca dinlenen kesinlikle şarkılarımız oldu. Şu andaki benim savaşım kendimle. Solo bir savaş.
1: Peki kendini böyle bir öz eleştiride bulunsanız şarkı yazarlığı konusunda, Ferhat Göçer nasıl eleştiri yapar kendi şarkılarını?
0: Hemen söyleyeyim. Sözde daha geliştirmem gereken, yürümem, yol almam gereken çok yol olduğunu görüyorum. Çünkü şarkı özellikle, yani şiir yazmak başka bir şey ama şarkı sözü yazarlığı zor bir şey. Yani bunu rap'teki günümüz hani ne derler, böyle tekerleme tarzı şarkı sözü yazmaktan bahsetmiyorum. O bambaşka bir şey yaptığım için değil. Yani sakın yanlış anlamayın, küçümsediğim için değil. Başka bir janra, hani rap trap janrasının söz yazarlığının da ayrı bir kıymeti var. Ama hedefim gerçekten bildiğin, yani lirik şarkı formunda şarkı yazma meselesinde daha çok ekmek yemem gerektiğini düşünüyorum.
1: Duyguları siz bize geçiriyorsunuz.
0: İşte duyguları aktarma, o metaforlar, dili güçlü kullanma, duyguyu böyle nasıl diyeyim, yani anlatırken o görkemli şarkıların içerisindeki o görkemli ifadeleri bulma, cümleleri yaratma, bunlar hiç kolay şeyler değil. Yani söz yazarlığı işin bambaşka ve en can alıcı kısmı bence.
1: Tıkandığınız noktalar oluyor mu? Mesela şu anda evde beklettiğiniz kaç tane böyle yarım kalan şarkı var?
0: Yarım kalanlar var. Tıkandığım için bıraktığım şarkılar var. Yani gelip nakaratında iki cümlede takılıp aylarca bekleyen şarkılar var. Böyle en az 10 tane şarkım var. Yani yürümüyor. Ve istediğim gibi olmayınca da şarkıdan soğuyorum. Halbuki çok güzel gelmiş. Yani işte almışız, introsu çok güzel, melodisi çok güzel. Ondan sonra ama... yani verse çok güzel ama korusa geliyor, nakarata geliyor.
1: Orada tıkanıyor.
0: Bırakıyorum.
1: Peki size göre belki, hani dediniz ya, kenara atıyorum, yapmıyorum, devam etmiyorum. O kısma kadar böyle dinletiyor musunuz birilerini?
0: Bir iki tane bu konuda birlikte çalıştığım söz yazar arkadaşım var. Onlara yolluyorum ama şimdi şöyle de bir şey var. Onların da bir emekleri, bir... Şimdi çok riskli bir durum var burada. Şarkıyı gönderdiğinde bir söz yazarına, eğer o da profesyonel senin gibi, yani bu işte hem hayatını kazanan hem de hayatını adamış hem de bu işe çok ciddi mesai harcayan iddialı bir isimse, oradan olan geri dönüşün de iyi değerlendirilmesi lazım. Yani şu lüksün yok. Ya ben bunu beğenmedim, bunu bilmem ne yap. En fazla şunu yapabiliyorum. Ya buradaki sözleri şöyle değiştirebilir misiniz? Dolayısıyla birine şarkıyı, yarım kalan bir şarkınızı yolladığınızda aslında çok zor bir görev vermiş oluyorsunuz karşı tarafa. Ve bu görevi verirken de ondan beklentilerinizi almaya başladığınızda bir şeyler, bu sefer de memnuniyetsizliğinizi ya da tatminsizliğinizi karşı tarafa ifade etmeniz de çok güçleşmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum, evet, ne demek istediğimi? Başka bir yük o. Dolayısıyla birkaç defa denedim ve bu konuda istediğim şeyleri alamadığımda karşıyı nasıl yıprattığımı ya da nasıl yorduğumu fark ettiğimde şarkıyı oracıkta terk edip daha sonra o şarkının üzerine eğilmeyi tercih ettim. Bu yol bence şimdilik en risksiz yol.
1: Bence de. Peki önce sözler mi geliyor yoksa melodiye mi takılıyorsunuz şimdi ilk aşamada?
0: Ben besteleri öncelikle enstrümanla yaptığım için aklıma ya da durduğum yerde önce melodiyle başlıyorum. Tarzım, benim tercihim, tarzım genelde melodi üzerine söz yazmak eğer ben yazıyorsam. Ama hazır bir elime bir şey gelmişse, bir şarkı sözü ya da bir şiir gelmişse o zaman bambaşka bir yol oluyor. Yani biraz şarkının kendi doğasına göre şekilleniyor diyebilirim. Bazen müziğin üstüne söz, eğer hazır çok güzel bir söz gelmişse de o sözün üstüne müzik arayışı oluyor.
1: Yakında peki bir Ferhat Köşer'in yazdığı şarkıyı böyle bir büyük isimlerden duyar mıyız? Kapı çalınmaya başladı mı?
0: Hemen kısa bir süre önce Nilüfer seslendirdi bir şarkımı zaten. Çok da güzel seslendirdi sağ olsun. Ben arada veriyorum. Yani Taner'e veriyorum, Neşe'ye veriyorum, Nilüfer'e veriyorum.
1: Neşe'yle zaten düetleriniz var.
0: Evet evet. Onları yani görüyoruz. Şarkılarımı okuyan sanatçı arkadaşlarım ama ben bu konuda çok fazla bunun şeyini yapmıyorum. Ne derler?
1: Reklamını.
0: Yani henüz daha o kadar, çünkü bambaşka bir şey. Yani orada iddialı olmak için kendim... Bu konuda mükemmeliyetçi bir adamım. Yani gerek hekimliğim, gerekse müzikle geldiğim bir noktada bir söz müzik yazarı olarak eserlerinizi sanatçılara vermek değil. Evet, veriyorum, çok beğeniyorum. Tek tük bunları veriyorum. Ama ne zaman ki sektörel olarak gerçek anlamda üreten ve şarkılarını dağıtan bir söz müzik yazarı olduğumda o zaman ancak bundan bahsedebileceğim. Şu anda bunlar henüz daha dostlarımla paylaştığım
1: yapılış işte, aşaması gibi bir şey.
0: Yani Nilüfer bir tane söyledi, Neşe bir tane söyledi, Taner bir tane söyledi. Böyle verdiğim birkaç arkadaşım var. Sırası gelecek, ona da zaman var.
1: Kafamın içini bir sarsaydığından sonra bence kapılar çalınmaya başlayacak ya. Ben inanılmaz beğendim.
0: İnan bana, hiç acelem yok. Hiç sıkıntı. Tabii ki çok mutlu olurum. Ama bu belki de ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra da olabilir. Yani sizin için önemli olan şey şu. Yapın şarkınızı. Salın evrene, nereye gidecek onu kendi kaderi belirleyecek.
1: Kesinlikle. Şimdi can dostuma devam edeceğim.
0: Tabii ki.
1: Ferhat Köşer konuğumuz olmaya devam ediyor. Yakın geçmişteyiz. 2025 yılında çıkarmış olduğu Can Dostuma sizi baş başa bırakıyoruz. X Instagram'da da buluşmaya devam ediyoruz.

0: Deşarj'da Ferhat Göçer konuğumuz. Dream Türk TV ekranlarındasınız hanımlar, beyler ve gençler ve Ferhat Göçer'in bu muhteşem bahçesinde yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Müzik kariyerinize baktığımızda harikulade şarkılar var. Bu kariyerde nerede değiştiğinizi düşünüyorsunuz? Ya da nerede Ferhat Göçer iyileşti?
1: Sakinleşti diyelim. Yani ben aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Herhalde 2017'lerde yani ne zaman ki uzun süre hekimlikle müzisyenliği birlikte götürdüm. Hı hı. Hep bir mücadele içerisindeyim ve büyük ciddi bir yorgunluk, ağır bir yükün altındaydım. Ne zaman ki ben sadece yani hekimlikten emekli oldum ve sadece müzikle uğraşmaya başladım, orada sakinleşmeye başladım. Orada artık tamamen çünkü müziğe odaklandığınızda yani müziği gerçek tüm boyutlarıyla ele al, dünyanın içine tam %100 kendinizi koyduğunuzda orada kendimi saldım, teslim ettim müziğe. Herhalde 2017 diyebiliriz bu kırılma noktası, 2015-17 arası.
0: Müziğin de ne kadar gücünün kuvvetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk o zaman.
1: Çok var yani günümüzde artık müziği çok şey yapıyorlar. Yani her bir yere teşni, bir yere malzeme, bir yere bilmem ne olarak kullanıyor. Buna müsaade etmeyeceğim. Yani varlığım, yani gücüm yerinde olduğu müddetçe müziğin hep asıl ana rolünün çalınmasına asla müsaade etmeyeceğim. Benim görevim yani kendime şey yaptığım, misyon edindiğim şey bu.
0: Şimdi böyle çok sevdiğim Ferhat Göçer şarkıları var. Onlarda böyle bir tek tek söyleyeceğim. O şarkıların sizin için anlamı olan üç kelimelerini almak tabii istiyorum ki sizden. Mesela Reva.
1: Reva'da şu büyük bir isyan var içinde. Gerçekten o şarkı insanın yani kendi içindeki o haykırışı içten içe kadere isyanı var bu şarkının içinde. Çok seviyorum.
0: Yıllarım gitti.
1: Yıllarım gitti de pişmanlık var. Herhalde pişmanlık diye tarif edebilirim orada. Yani acaba bir şansım daha olsaydı geriye dönüp tekrar her şeye baştan başlamak zorunda kalsaydım ne yapardımın cevabı o şarkının içinde var.
0: Unutmuş çoktan.
1: Unutmuş çoktan da keder var. Hüzün var. Keşkeler var. Ama hala içinden atamadığı bir sevgi var. Yani o da bambaşka bir şey.
0: O dönem ne çok radyolarda çalındı.
1: Tabii canım,
0: bu iki şarkı.
1: Müthiş şarkılar.
0: Her radyoyu açtığımızda Yıllarım Gitti ve Unutmuş Çoktan da böyle karşı karşıya kalıyorduk yani. Esirini çok
1: tek kelimeyle teslimiyeti anlatıyor o şarkı.
0: Şimdi son dönemde bir de şöyle bir popülerlik başladı Ferhat abi. Sizin gibi müziğe değer vermiş, hitler kazandırmış isimler yeni kuşağı o şarkıları duyurabilmek için farklı saatlerde tekrardan sunuyorlar şarkıları. Ferhat Göçer'den de böyle bir proje gelir mi?
1: Olabilir. Mesela bak buna varım. Yani yeni aranjörlerin, yeni müzik adamlarının, yeni genç kuşakların dünya ritmini, dünya... Bak çok güzel bir noktaya temas ettin. Özellikle bu dijital dünya çağının bize kazandırdığı en güzel şeylerden bir tanesi bu. Yani geçmişte aranjör arkadaşlarımızın içinde tek tüklü dünya müziğini, dünya seslerini, yeni teknolojileri yakından takip eden 2 ya da 3 kişi vardı. Şimdi herkes aşağı yukarı bu havuzun içerisinde bilgiye ve yeniliklere çok çabuk ulaşabiliyor. Dolayısıyla da yeni aranjörlerimizden dünya trendlerini takip eden müzik adamlarının sayısı çok fazla. Ve bizim geçmişte yorumladığımız bu şarkıların yeni soundlarla tekrar yorumlanması fikri bana çok heyecan verici geliyor.
0: Ya mesela şu Unutmuş Çoktan'ı yeni kuşaktaki bir arkadaş
1: Unutmuş Çoktan yapsa... neden olmasın, Cennet neden olmasın, Yılların Bitti neden olmasın, bunları yani hepsi birbirinden ya yani bir yastayımı acaba yeni tarz bir...
0: Nasıl olur
1: bir yerde? Çok güzel olur. Eminim çok güzel olur.
0: Elektro tarzı böyle biraz alttan.
1: Çünkü yeni jenerasyon evet söze müziğe değer verir ama soundlara da en az söze müziğe verdiği değer kadar yeni dinleyici, genç dinleyiciler buna da çok değer veriyorlar.
0: Peki bir şarkının hit olabilmesi için söz mü önemli Ferhat Göçer için ya da melodi mi? Ya da altyapı mı?
1: Bütünlük. Yani sözüyle, müziğiyle, aranjmanıyla gerçek anlamda güzel bir bütünlük sağlamışsa ve her birisi de, üçü de bir ortalamanın üzerinde olacak ve sadece o da yetmeyecek. Onun üçünün de bir ortak, bir bir bütünlüğü olacak.
0: Ama son döneme baktığımda ben kendi cephemden söylüyorum bunu, sakın yanlış anlaşılmasın. Melodiye takılıp mesela anlamadığım sözleri ya da çok manasız olan sözlü şarkılar sadece melodi güzel de mesela soruyorum bu şarkının nesini seviyorsun diyorum. Mesela arkadaşım dinliyor. Ya melodi çok güzel diyor ama söz çok kötü diyorum. Ya çok tuhaf geliyor ya bana.
1: Bunu ama anlık düşünmemeni rica ediyorum. Refik sen hani sektörün içinde ben bildim bileli sen de varsın. Evet. Hep beraber bu yolculuğu yapıyoruz. Bir şarkının o dönemde çok beğenilmesi, çok öne olması, işte ne bileyim yani trend olması bu şarkının çok büyük bir şarkı olduğu yanılgısına seni şey, yani bunu sana diyorum hani dinleyicilerimiz için söylüyorum. Bunu zaman karar verecek. Yani o şarkının ömrünün ne kadar uzun olacağı o anki trendiyle belli olmuyor. O yolculuğun içerisinde göreceksiniz. Bundan 10 yıl sonra da hala o şarkı eğer söylenebiliyorsa, 15 yıl sonra da, yani bir Anlamazdın diye bir şarkı vardı biliyorsun, 20 yıl sonra trend oldu acaba, ya da ne bileyim ben işte Memleketim atıyorum, yani buna benzer yüzlerce Sessiz Gemi hani ya da Cennet, yani kendimden örnek vereyim, ya da Yastayım, bunun gibi bu şarkılar eğer çıktıklarından 20 yıl sonra da hala aynı heyecanla yeni jenerasyonlar tarafından da dinlenebiliyorsa asıl başarı kriteri bu olmalı. O anda melodisi seni yakalamıştır, okey. Bir dans figürüne konu olmuştur. Dedim ya başrol değildir evet. Orada müzik. Bir dansa ya da bir diziye ya da başka bir yere bir konu olmuştur. Bir destekleyici omuz atılmıştır. O anda o şarkı çok şey gelir, parlar ama o ışığı nereye kadar sürecek? Ona bakmak lazım.
0: Evet, ben mesela son dönemdeki bazı şarkıların hepsi değil bu arada. Hepsi dersem çünkü çok fazla eleştiri yağmuruna tutuluyorum. Bazılarının mesela bir yıl sonra adından bile anılmayacağı eser kalmayacağını
1: düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna zaman ve şey karar verecek. Dinleyiciler karar verecek. Hep beraber bundan 3 yıl sonra yapacağımız programı bak senden 3 yıl önce konuşuyorduk değil mi?
0: Evet.
1: 3 yıl önce sektörde sahnede kimler vardı? 3 yıl ya çok uzun bir zaman değil bak yani.
0: Değil mi? O dönemde mesela yeni kuşakta farklı bir isimler söylüyorduk.
1: Anlıyor musun şu an şimdi? Onlar yok. Şimdi onlar yok, bambaşka isimler var. Bundan 3 yıl sonra da inşallah buralarda oluruz ve bu programı seninle yine yaptığımızda oturup hem 6 sene öncesini hem de 3 yıl öncesini tekrar tartışırız.
0: Çok tatlısınız. O zaman sürüyle ekranlarınıza geliyor. Ferhat Göçer'in o kadar kataloğu büyük ki hangisini seçsek, hangisini yapsak diye düşünüyoruz. Bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Spotify Ferhat Göçer kataloğuna girdiğinizde, böyle geçmişe doğru gittiğinizde tüm şarkıları böyle bir keyifle, zevkle de dinleyebilirsiniz. Yakın geçmişe şimdi sürüyle sizlerle.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.
7: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
8: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
9: Çölle bahar havası var.
8: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker. 27 Eylül Uşak, Uşak Fest. 30 Eylül Aydın, Holy Stone. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
10: Müzik dünyasındaki gelişen haberleri resmi web sitemiz dreamtürk.com.tr adresinden müzik haberler bölümünden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi müzik dünyasında bir önceki dönemde böyle mankenler şarkıcı oluyordu. Şu son dönemde de oyuncuların böyle bir şarkıcı hevesleri var. İyi bir müzisyen adamısınız ve bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi oyuncu arkadaşlarımızın böyle single'ları da çıkıyor, albümleri çıkıyor, hatta sahne almaya falan başladılar ya da bir projede yer alıyorlar.
11: Tabii ki zevkle, yani keyifle izliyoruz hepsini. Bu konuların içerisinde kimin nasıl başarılı olacağına biz karar veremeyiz. Eğer gönüllerinde şarkı söylemekle ilgili bir heyecan varsa bunları da yapmak en büyük doğal hakları. Sonuçta oyunculuk ve sahne sanatçılığı yani şarkıcılık birbirinden arasında çok da fazla ayrıştırılamayabilecek olan ki her ikisi de sahne sanatları aslında. Evet. Bu açıdan ama bu konudaki aynı şeyin yani dinleyiciler için de şöyle bir şey var. Ekran önünde bulunan yıldızların yani oyuncu arkadaşlarımızın normal ses sanatçılarına göre çok büyük avantajları var. Görünürlük avantajları var. Dolayısıyla bu görünürlük avantajlarıyla bunu bir kaldıraç gibi kullanıp içlerinde bir arzu istekleriyle, şarkı söyleme isteğiyle birleştirdiğinde bu popülariteyi şarkı söyleme ya da şarkı bunu bir kariyer edinmek isteyip istemediklerini bilmiyorum. Yani eğer arzuları böyleyse bu konuda buna destek olarak sağlamak gibi bir avantajları var. Bu tehlikeli bir avantaj. Yani aslında şey gibi düşünün. Yani oyuna 2-0 önde başlamak gibi bir düşünün. Müzisyen arkadaşlarımızın da sonuçta eserlerini tanıtabilmeleri için birinci ihtiyaçları, en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de görünür olmak. Dolayısıyla bu dezavantajla aynı yarış içerisinde doğal olarak biraz geride kalabiliyorlar. Şimdi bunda bu avantajlarının karşısında bu oyuncu arkadaşlarımızın şarkıcılığı sadece o anda hani işlerinden gelen ya da kariyerlerine bir küçük bir tuğla taşı daha koymak arzusuyla mı yoksa gerçekten işlerindeki o müzisyen ya da şarkıcı olma arzusu mu bunu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki müzisyen arkadaşlarımızla girilen bu yarışta görünürlük açısından daha avantajlı oldukları için onlara bir dezavantaj yarattığını biliyorum. Yani bu konuda diğer müzisyen arkadaşların büyük buna benzer bu şeylerine şahit olmuşluğum vardır. Ama haddim değil yani herhangi bir şekilde siz şarkı söyleyin, söylemeyin bilmem ne o zaman oyuncu sana şeylerin de, müzisyen arkadaşların da oyunculuk yapma meselesine...
10: Aslında çok güzel iki şeyi bağdaştırdınız. Oyuncu zaten bunun eğitimini de alıyor. Şarkıcı da klipte kamera karşısına geçtiğinde ufak ufak bir oyun sergiliyor.
11: Kimse kimseye aslında itiraz etmesin. Burada işte alana girsin. Zaten izleyiciden de yiyecektir o dayağını. Yani
10: her şeyin notunu izleyici veriyor.
11: Aynen, izleyici verecektir. Bunun şeyine özetle geçecek evet olursak ama bir avantaj sağladıkları kesin. Yani burada bir oyuncunun şarkıcılık kariyerinde kariyer şeyine katmasıyla birlikte o görünürlüğünü avantaj olarak kullanıp birazcık önde yarışı sürdürme şeyini de kabul etmek lazım. Evet. Buna bir şey yapamayız. Ama yani şunu da rica ediyorum. Bu sektörde eğer oyuncuların şarkı söyleme meselesine sempatiyle yaklaşabiliyorlarsa şarkıcıların da oyunculuk deneyimlerine ya da tecrübelerine ya da çabalarına da aynı sempatiyle ve aynı hoşgörüyle yaklaşmalarını öneriyorum.
10: Aslında çok iyi bir meç oldu. Yavaş yavaş böyle şarkıcılar da ve oyuncular böyle dalmaya başladılar.
11: Deneyenler var, başarılı olan var, olamayanlar var. Her ikisini birlikte yürüten arkadaşlar var. Bu konuda yani bir sürü arkadaşlar. Yani şimdi kim? Yani Özcan Deniz'i sayabilirim.
10: Evet.
11: Değil mi? Şevval'i sayabilirim.
10: Şevval bizde zaten bayağı...
11: Çok var ya yani... Cem'i sayabilirim. Bu konuda hani müzik kariyerinde çok yükselmiş olup oyunculuğu denemiş olup oyunculukta başarısız olan arkadaşlarımız var. Yine oyunculuk kariyerinde müziği deneyip müzikte başarısız olan arkadaşlarımız var. Önce oyunculuk yapıp ondan sonra şarkı söyleyip şarkıcılıkta çok başarılı olmuş evet arkadaşlar var. Var da var yani. Yolları açık olsun hepsinin. Her şeye hoşgörüyle bakmak lazım.
10: Bir başrol gelse oynar mısınız?
11: Valla eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey. Yani çok büyük şey...
10: Uzun ses saatleri.
11: Lazım. Efor, vakit ayırmak lazım. Şimdiye kadar öyle bulaştığım, denediğim bir şey ya da istediğim bir şey değil işin açıkçası. Yani hele hele hekimlik sürerken hani kafamda üçüncü bir kariyer çizgisi açmak gibi bir niyetim yoktu. Ama şu anda sadece müzikle uğraştığım için biraz da çok inceleyip sık dokuyan mükemmeliyetçi bir yapım olduğu için bu konuda hakkını verebileceğimi düşündüğüm, vakit ayırabileceğimi düşündüğüm, bütün ekipmanlarıyla başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir proje olursa ki bu kadar şey de gelmez bana açıkçası.
10: Neden olmasın? Öyle demeyelim ya, enerjiyi yüksek verim. Öyle demeyelim, enerjiyi yüksek verim.
11: Yok, bu konuda kriteri yüksek tutmak zorundayım. Evet. Çünkü bu büyük bir risk. Yani benim gibi müzisyenliğindeki belli bir kariyer noktasına gelmiş bir insanın başka bir kariyerde bir şey yapıyorsa öyle kalkıp alelade vasat bir şey yapma ihtimali yok. Başarılı bir iş olacaksa ancak.
10: Bunu Nedef da peki,
11: mecburen inceleyip sık dokumam gerekiyor.
10: Hangi karakterde Ferhat Göçer'i görebiliyorsunuz?
11: Çok güzel bir soru. Yani bu yaşında artık kalkıp genç aksiyon filmlerinde oynamayacağım kesindir. Yani daha dramalar olabilir. Burada da olgun erkek, yani görmüş geçirmiş bir erkek modeli. Muhtemelen herhalde yapışır gibi.
10: Yakışırsa.
11: Yani jön bilemiyorum. Jön başka bir şey. Yani jön öyle bir iddiam yok, halim şeyim de yok, haşa. Ama olgun, böyle görmüş geçirmiş, hani yardımcı roller belki olabilir. Hani jön artık gençlerin ve daha yeni kuşak ve bu işin işi bir de şey yapmayı bilen insanların, yani işte tecrübeli gençlerin oynaması gereken roller olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya da sonuçta büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Böyle kalkıp da birdenbire daha önce hiç oynamamış, bu konuda tecrübesi olmamış bir oyuncu sırf ismi Ferhat Göçer diye alıp da gelip böyle milyon dolarlık projenin
10: yapılıyor
11: içerisinde
10: ya,
11: projeyi
10: riske
11: atmak. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani bu konuda bütün kriterler böyle oturacaksınız mutfak gibi tak tak tak kalem kalem. Başarı böyle gelir. Yani benim anlayışım budur. Hani yapabileceğim en doğru şey böyle güçlü bir dramanın, yani güçlü bir prodüksiyonun içerisinde öncelikle sağlam karakterime, kişiliğime uygun bir yardımcı rol herhalde iyi bir başlangıç olur.
10: Müzik kariyerinizi sıfırdan başlıyor olsaydınız bu dönemde yine aynı yolları seçer miydiniz?
11: Vallahi başlamamayı tercih ederdim.
10: Çok neden?
11: Yani her geçen gün daha da zorlaşıyor işler. Yani
10: nedir bu zorluklar efendim? Peki? Bu zorluklar nedir?
11: Ya zor sektörün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, yani yarış çok zorlaşıyor, alternatifler çok fazla. Bir de öyle bir an, dediğim gibi yani bakın bu bir Tanrı'nın bir hediyesidir, Allah'ın bir lütfudur size. Yani öyle bir şey gelecek ki doğru şarkı gelecek, doğru zaman gelecek, doğru yaş gelecek, doğru çevre gelecek, doğru konjonktür gelecek. Her şeyi böyle böyle sihir gibi bir şey bu. Ya size dokunacak her şey, aynı anda o her şey birlikte olacak ve siz ona sahip olacaksınız. Yani sesinizin sadece güzel olması yetmiyor. Sahnenizin çok güçlü olması yetmiyor. O sırada çevre, bir sürü faktör var. Dolayısıyla ben çok bekledim. Yani 35 yaşına kadar, yani ilk albümü çıkarttığımda 2005 yılıydı. Hekimlikle devam ediyordum. Bak 2010 yıldır sahnelerdeydim. Artık son kurşunumdu benim. Yani o dön diyemedim ve yastayım. Aynen. Dön diyemedim ve yastayım olduğu ilk albümü çıkarttığımda artık ben bunu çıkartacağım. Olmadı, bırakacağım, gideceğim İngiltere'ye hekimlik yapacağımın kesişim noktasındaydım. Ve bunun için 10 yıl mücadele etmiştim. Yani 25 yaşında başladım. 10 sene bir adım yol ilerleyemedim. 10 sene boyunca yerinde saydım. Yerimde saydım. Ama bir şey oldu, bir şey dokundu, ya acıdı. Bir şey yok yani. Şimdi geri dönüp yani bu mücadeleyi tekrar, o 10 sene o insanın psikolojisini alt üst eden o mücadeleyi tekrar yapabilir miyim? İnan bana, o gücü kendimde görmüyorum. Vallahi görmüyorum, billahi görmüyorum. Yani büyük macera.
10: Bu müzik dünyasındaki kariyere baktığımızda da bizi dönem dönem gerçekten ağlattınız. Dönem dönem bizi ve aşk acımızla yanımızda oldunuz. Eğlendirdiniz de ama şarkılarla. Ben çok mutluyum.
11: Evet, ama ben yalnız değildim. Yani orada Samsun vardı yanımda. Orada Ozan Doğulu vardı yanımda. Orada güçlü söz yazarları vardı yanımda. Yani Aslı Zen vardı, Bülent vardı, Sezen vardı. Yani ben belki şeyin önündeydim ama arka tarafta öylesine güçlü bir takım.
10: Şanslıydınız.
11: Onu diyorum yani, her şeyin bir araya gelmesi lazım. Yani bu böyle bir kişinin kendi başına falan böyle bir şey asla diyemem. Değil. Dediğim gibi ben 15 kişilik bir ekibin bir ürünüyüm aslında. Yani öyle düşünmek lazım. Burada hepsinin hakkını vermek lazım. Binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bugün ben bir şeyler yapabiliyorsam o günkü o ekibin birlikte çalışması, birlikte üretmesi sayesindedir.
10: Peki, yavaş yavaş programı böyle toparlamaya çalışıyoruz. Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
11: Çok güzel. Şimdi hemen sana bir şey vereyim. Yani derler ya, hani yarın ölecekmiş gibi dua edeceksin ama hiç ölmeyecekmiş gibi de çalışacaksın. Dolayısıyla yarımın ne olduğunu da bilmiyorum ki, albümün hangi kaçıncı döneminde ya da kaçıncı albümde ya da kaçıncı şarkıda olduğumu da. Ama eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde olduğum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim. Henüz daha hangi şarkıda olduğumu bilmiyorum. Belki de bir sonraki şarkıda burada olmayacağım.
10: Nasıl? Öyle demeyelim.
11: Öyle ama bilmiyorsun. Allah uzun ömür. Belki de 10 tane daha albüm çıkaracağız. Hiçbirisi bilmiyoruz.
10: Peki albümün adı ne olurdu?
11: Yıllarım gitti. Çok... Özetliyor çok zaten iyi. Beni.
10: Çok iyi. Sizi çok seviyorum ya. Teşekkür Gerçekten ederim. Çok seviyorum. Enerjiniz bir muhteşem. Keyif alıyorum. Bir kere bize verdiğiniz değer o kadar çok kıymetli ki, radyocu arkadaşlarımız ve televizyoncu arkadaşlarımız. Bilen biliyordur ama bilmeyen varsa bunu burada söylemek istiyorum. Ferhat abinin o aşağıda da bir bahçe kısmı var. Oraya upuzun bir masa kuruyor ve sevdiği, değer verdiği radyocu arkadaşları her yaz başlarken ve her yaz bitiminde davet eder ve bizi öyle bir güzel ağırlar ki o masada ne kadar güzel sohbetler gerçekleşir. Bu da şu sonucu çıkarıyor ortaya. O kadar güzel, kıymetli dostlar kazanmışsınız ki radyocular cephesinde ve televizyoncular cephesinde. Siz olsanız da olmasanız da arkanızdan çok güzel şeyler söylüyoruz.
11: Çok teşekkür
10: ederim. Ne kadar bize kıymet verdiğinizi söylüyoruz. Şu anda gözlerim dolmaya başladı. Sizi çok seviyoruz.
11: Ben de öyle.
10: Tüm yani, radyocu arkadaşlarım adına
11: konuşuyor. Düşmanımız ortak. Algoritma. Hepimizin ortak dijital. Düşmanı var. Ah bu dijital. Dijital algoritma hepimizin ortak düşmanı. Yani radyo emekçileri, bunu söylememeyi her yerde söylüyorum zaten. Sizler yani müzik sektöründe bizim elimizsiniz, kolumuzsunuz, sesimizsiniz. Dolayısıyla yani bu yolculukta hep birlikteyiz. Ümit ediyorum ki de yani çok zor günler geçiriyoruz hepimiz. Sizler de evet. Öyle. Yani ayakta kal, yayıncılık, hele müzik yayıncılığı çok zor bir şey. Sen şanslılardan bir tanesin. Çünkü işini en güzel, en başarılı şekilde çok yapan insanlardan bir tanesin. Ama sen de görüyorsun sektörün durumunu. Burada biz birbirimize en azından dostlukla sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Hep birlikte bu uzun yolda inşallah yorulmadan, bıkmadan, eksilmeden devam ederiz.
10: İşte sizin o enerjiniz öyle bir geçiyor ki karşı tarafa. Zaten her şey duruyor. Gerçekten duruyor. Yani bir Ferhat Kuşçay şarkısı geldiğinde insanlar o Ferhat abinin şarkısı 3 defa, 5 defa, 6 defa dinleyip böyle bir şimdi bir anons etmek var, bir de bir anons etmek var. Yani bunu ayırt etmek gerekiyor. Zaten izleyici de ve dinleyici de radyoda ya da televizyonda buna denk geldiğinde mutlaka hissediyordur. Çok kıymetlisiniz bizim
11: ne
10: için.
11: Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum.
10: Valla sizi
11: sana,
10: çok seviyoruz.
11: Sana, bütün Dream Türk izleyicilerine ve emekçi arkadaşlarımıza, bütün yetkili arkadaşlara sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.
10: Yeni şarkı da hayırlı olsun.
11: İnşallah.
10: Yepyeni projelerde gelmeye devam edecek. Yeni sezon ilk konuydu, Kırmadı. Bu harikulade bahçesinde bizi Ferhat Göçer ağırladı. İçimdeki yankıyla devam edeceğiz ve veda edeceğiz daha doğrusu. Çok teşekkürler. Haftaya biz farklı popüler isimle tekrardan Deşarj'da, Dream Türk'te sizlerle birlikte olacağız hanımlar, beyler ve gençler. Şimdilik Deşarj biter. Refik Sarı Özgüler, hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Yardım edin, ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
5: 45-25 tersim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
4: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
6: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adam.
7: Herkes olabilir.
8: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
9: İkisi de erkek yani.
10: Bana bak ulan zibidi.
11: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
12: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
13: Adamı araya öldürdü.
14: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
15: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
0: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
16: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
17: Çölle bahar havası var.
16: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
18: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethi Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

hiç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Senin şu gözlerin çok güzel. Şu yüzün çok güzel. Seninle şu yüreğin.
6: Nasıl güzel, nasıl güzel.
7: Haysiyet'in sevilen oyuncusu Aybüke Yılmaz.
8: Sete girdiğimizde zaten herkes birbirine Yıldız daha farklı bir Türkçeyle konuşuyor. Akşam. Tufanım da tufanım. Yıldız ve Aybüke birbirinden çok farklı aslında.
6: Öyle bir iddia oldu cevap kendisi.
7: Evet.
8: Bihter
7: evet.
8: Direkt Bihter. Bihter olurdu.
7: Saf olma bu kadar Yıldız. Kısmını törpünersin ama.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Yardım edin, ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
3: 45-25 tüm ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
2: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
4: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adam.
5: Herkes olabilir.
6: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
7: İkisi de erkek yani.
8: Bana bak ulan zibidi.
9: Oyun oynuyoruz lan burada. Trim mi çekiyoruz?
10: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
11: Adamı aile öldürdü.
12: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
13: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
14: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
15: Abartma. İki macera yaşadık diye kanka olmadık. Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten.
16: Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
17: Belki de bizi dehşete düşüren şey, özünde bizden yardım isteyen çaresiz bir şeydir.
16: Doğum günü kutlu olsun. Ne diledin? Gerçekleştireyim hemen.
18: Kardeşini bulmanı diledim. Sen kardeşini bulana kadar da ben bunu dileyeceğim.
19: Ya onun sabahki hali gözümün önünden gitme. Bir şey hatırlıyor gibi.
12: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
20: Defol diyorum! Defol!
19: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
21: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
22: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
23: Gece ateşin, gündüz güneşin.
22: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
24: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
3: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
4: Senin şu gözlerin çok güzel. Şu yüzün çok güzel. Seninle şu yüreğin.
5: Nasıl güzel, nasıl güzel.
6: Haysiyetin sevilen oyuncusu Aybüke Yılmaz.
7: Sete girdiğimizde zaten herkes birbirine yıldız daha farklı bir Türkçeyle konuşuyor. Akşam. Tufanım da tufanım. Yıldız ve Aybüke birbirinden çok farklı.
5: Öyle ama ben Doğukan
7: kendisi.
6: Evet. Bihter evet.
7: Direkt
6: Bihter.
7: Bihter olurdu ama.
6: Saf olma bu kadar yıldız. Kısmını törpünersin ama.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.

0: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: yaşlandım ekipleri. İlk dışına çıkmış olabilirler.
1: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
2: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adamı.
3: Herkes olabilir.
4: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
5: İkisi de erkek yani.
6: Bana bak ulan zibidi.
7: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
8: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
9: Adam abi öldürdü.
10: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
11: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
12: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
13: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: B-Smart Go ile futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Türk

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
6: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klipçilerim onda yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream On'la karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Turkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
8: Turkcell'leri bağlan hayata.
9: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
10: Oy şefim.
11: Ülker çikolatalı gofret efendim.
10: Yengeme de verin.
12: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
10: Olsun.
12: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
13: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
14: Biraz fazla almadınız mı?
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
18: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
19: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri.
20: Bu gidişat.
19: Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
21: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: İnanılmaz bir bölüm olacağına o kadar eminim ki Smart Sahne'nin bugünkü konuğu, Haysiyet'in sevilen oyuncusu Aybüke Yılmaz. Hoş geldin.
1: Hoş geldin.
0: Çok güzelsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
2: Sen de. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, seni gördük daha iyi olduk. İnanılmaz güzel değil mi?
1: Gerçekten.
0: Ya inanılmaz bayıldık.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben
2: sen
0: de
2: nasılsın?
0: İyiyim.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Siz önceden tanışıyorsunuz.
1: Tanışıyoruz evet. Gittiği her yerde, dedin ya çok güzel, yaşıklığıyla büyüleyen biri. Ben hemen şununla başlamak istiyorum. Hem Milliyet Ödül Töreni'nde, hem Gazi Koşusu'nda, hem Haysiyet'te, hem buraya katıldığı programlarla herhalde evinde gibi hissediyordur diye düşünüyorum. Kanal D binasında geldiği zaman.
2: Evet.
1: Nasıl hissediyorsun burada?
2: Çok iyi hissediyorum. Gerçekten dediğin gibi evimdeymişim gibi hissediyorum. Zaten sürekli karşılaştığımız için, bir araya geldiğimiz için de hiç onun yabancılığını hissetmiyorum. Çok rahat, konforlu geçiyor benim için.
1: Süper. Bizim program da öyle zaten. Daha da evinde hissettirmek isteyeceğimiz bir saat olacak.
0: Elimizden geleni yapacağız daha da evinde hissetmemiz. Bekliyorum, uzanırız bile beraber. Bakarız.
1: Yastığı o zaman da var yanında. O yüzden çok rahat herkes.
0: Nasıl gidiyor? Çok yoğun bir tempodasın değil mi?
2: Evet.
0: Dizi yoğun. Çok iyi gidiyor. Sıkı takipçinizsiz. Ve senin kıyafetlerini de yorumluyorum.
2: Gerçekten.
0: Bilmiyorum, biliyor musun? Çok yakında görebilirsin de. Bence çok stylingin, her şeyin çok güzel. Zaten oyunculuğuna söyleyecek bir şey yok. Bugüne kadar oynadığın tüm dizilerde böyle üstüne koya koya gitmek, bence o büyük alkışlara maruz kalmak nasıl bir duygu?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle. Ya çok kıymetli bir duygu tabii ki. Emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. Her defasında üzerine bir şeyler koyarak kendimizi göstermeye çalışıyoruz. İzleyici de seviyorsa ne mutlu bana. Seviyorsa, benimsiyorsa ne mutlu.
0: Vallahi biz izleyici olarak çok seviyoruz.
1: İzleyici hemen geçtiği zaten rakamlarda da ortaya çıkıyor. Ama tabii yeni aslında. Yani yeni başlamış bir projeden bahsediyoruz. Hı-hı. Yeni bir ekip, ilk kez bir araya gelen insanlar var. Burada o süreci nasıl atlattınız? Nasıl geçiyor? Uyumunuz nasıl? Set nasıl? Biraz onu merak ediyorum ben. Çünkü yeni oluşumlarda en kritik konu odur. Herkes yeteri kadar birbirine ısınırsa herhalde düzgün ve çok güzel izleyiciye geçen bir iş çıkıyor ortaya. Sizde nasıl başladığı günden beri?
2: Bence biz bu konuda çok şanslıyız çünkü bizim hazırlığımız sanırım Mart-Nisan ayı gibi yapımda başladı sevgili Eda hocamız. Çok şanslıyız onunla çalıştığımız için. Hepimizle birlikte teker teker karakter çalışmasını, senaryo çalışmasını yaptı ve sonra hepimizi birerli, ikişerli, üçerli şekilde bir araya getirip hem birbirimizi hem de karakterlerimizi tanımamızı sağladı. Hı hı. Bu yüzden biz zaten öncesinde birbirimizi tanıdığımız için sete girdiğimizde zaten herkes birbirini o kadar iyi yani, tanıyordu ki, enerjilerimiz o kadar iyi uyuşmuştu ki, o yüzden setin ilk günden itibaren hiç zorlanmadık.
0: Bu büyük bir avantaj tabii. Peki daha önceki setlerinde de böyle oluyor muydu yoksa bu Haysiyet'le birlikte mi başladı?
2: Haysiyet'le evet. Yani daha önce hiç böyle bir çalışmaya denk gelmemiştim.
0: Burada o zaman olması... Kanal D'nin de gücü diyebiliriz.
2: Kanal D, evet. Eda hocam.
1: Peki İnce daha Hanım. Önce Yıldız karakteri gibi bir karakteri canlandırmış mıydın? Yani çünkü... çok farklı dizideki senle gerçekteki evet. sen arasında. Tabii ki oyunculuk bu yüzden çok özel ve kutsal bir meslek ama zor da bir rol. Girmesi de zor bir rol bence. Orayı o kadar iyi yansıtıyorsun ki hakikaten hayranlıkla izliyoruz. Yani gerçekten o saf, masum kızı görüyoruz. Daha önce deneyimlemiş miydin? Senin hazırlığın nasıl oldu?
2: Çok teşekkür ederim. Yani bunları duymak çok kıymetli benim için. Daha önce tabii ki hazırlığım oldu. Çünkü yani Yıldız ve ben Aybüke olarak değerlendirdiğim zaman birbirimizden çok farklıyız. Sen de söyledin. Yani hı-hı. hayata bakış açımız farklı, sevdiğimiz şeyler farklı. Yani çok fazla bir ortak yönümüz yok bizim. Yani böyle olunca da önce bir karakteri tanımaya çalışıyorsun. Karakter nasıl bir aileden gelmiş, nasıl bir karakteri var, neleri sever, neleri sevmez. İşte burada böyle bir an yaşadığında nasıl bir duygu çıkar. Aybüke ile bunu ayırt etmeye başlıyorsun artık. Bunları hani ikisini birbirinden ayrı tutmaya başlıyorsun. Benim konuşmam aslında Yıldız'a göre çok fazla düzgün kalıyordu. Bunu biraz söyleyeceğim.
1: Yani bozmaya çalışmak gibi bir hazırlık süreci
2: biraz,
1: değil mi
2: evet,
1: konuşmayı?
2: Biraz evet, ufak bir değiştirmek, dönüştürmek gibi bir şey oldu. Yıldız daha farklı bir Türkçe ile konuşuyor.
0: Aksanlı
2: Türkçe ile konuşuyor.
1: Alışıyor musun bir de ona şimdi uzun sezonlar devam edip de.
0: Peki normalde... zorlanıyor musun normal hayatında? Kayıyor mu arada şive?
2: Kaymıyor. Hiç şive olarak değil. Yani
0: dil olarak.
2: Evet
0: aslında.
2: Evet. Ama hiç öyle bir kayma yaşamıyorum yani. Dip birden yıldıza dönüyor. Öyle değil mi şimdi?
0: Devamlı böyle geliyor.
2: Yok hiç öyle bir şey yaşamıyorum. Ama çalışırken tabii ki beni çok zorladı yani.
1: Birazdan deriz belki biraz yıldız ol diye.
0: Bir tık şimdi olursun mi belki de. O zaman bence bir VTR'miz
1: gidelim,
0: var.
1: Gidelim dönüşümle yıldız olarak karşılaşırız.
0: Belki de işte yıldız olarak tekrar ekranlara geri döneriz.
3: Tufan niye konuşmuyor söylesene. Ne yapıyorsun burada? Gülsüm, bir şey mi oldu?
4: Ya Gülüm ben çıktım ya dışarıya. Ha. Şey oldu, yürüdüm ben biraz.
3: Ben çağırdım. Evin tesisatı patladı yine. Makinede de çamaşırlar kaldı. Tufan abi aradım, koş dedim abi. O da sağ olsun geldi yaptı. Aslan kocam ya. Vallahi bir tanedir. Ben de merak ettim sen öyle çıktın gittin.
4: İyiyim Gülüm iyiyim şimdi ben. Şimdi eve geçeyim ben. Sen gelirsin.
3: Tufan abi. Allah razı olsun senden.
4: Hepimizden bacım. Hepimizden.
3: Gel ablam.

0: Şey Tufan abi teşekkür
1: ederim. Evet, çok konuşulan sahnelerden biri aslında. Evet. Teşekkür ediyorsun eşine yardıma gittiği evet. için.
2: Çok aşıksın. Çok seviyorsun.
3: Çok aşıksın. Üstüne evet. dua da ediyorsun.
2: Evet. O kadar güveniyor, o kadar konduramıyor kocasına.
3: Peki normal hayatta da güvenle ilgili bir durumun var mıdır? Güvenir misin herkese hemen yoksa nasıl başlar güven ilişkin? Yani %100 güvenerek başlayanlardan mısın? Sıfırdan bir noktaya getirenlerden
2: Sıfırdan
3: mısın?
2: Sıfırdan bir noktaya getirenlerden İşte ben de kolay bunu istiyorum.
1: Yıldız'ın tam tersi noktada.
2: Yıldız'ın yani evet aslında. O yüzden söylüyorum ya ben Yıldız ve Aybüke birbirinden çok farklılar aslında.
1: Yıldız gibi bunu nasıl anlatırsın bize? Ben hemen Yıldız. Güvenirim falan diye.
2: He ben güvenirim hemen.
1: Tufan başta olmak üzere.
2: Tufanım da tufanım.
1: Çok güzel.
3: Herkesin bir tufan olması lazım bu hayatta aslında ama işte
1: ama tufan güveni, böyle olmaması lazım.
3: O güven falan durumlarının böyle olmaması lazım. Peki sen özel hayatında nasılsın?
2: Ya yıldız kadar değilim ama güvenirim. Yani dediğim gibi hani o sıfırdan o yüze doğru yavaş yavaş kademeli bir şekilde.
3: İlerliyorsun yani.
2: Çünkü önce ben kendime güvenirim. Yani insan ilişkilerinde de öyle. İlk önce kendime güvenirim. Oradan ilerlerim.
3: Kendine güvenmek de çok aslında çok böyle nokta atışı bir şey. Yani kendine güveniyorsan zaten sen biliyorsun ki ben hata yapmayacağım. Bakalım karşı taraf ne yapacak? Sen aslında hem temkinli hem de dürüst davranmayı seçen tarafsın.
2: Yani evet hata illaki insanız yapıyoruz ama kendini ve duygularını tanımak önemli bence.
3: Tanıdığını düşünüyor musun?
2: Yani %100 tanıyorum diyemem belki ama yani %95 falan tanıyorum.
3: Çok iddialı, çok iddialı bir durum yani. %95. Vallahi harika.
1: Hep oyunculara sorarlar ya peki karakterin ne? Biz hep zıtlığı konuştuk sende. Benzer bir yönün ya da şu da bana benziyor Yıldız'da dediğin bir şey var mı? Kendinden bir şey hissettiğin, gördüğün, eklediğin.
2: Merhametli oluşu.
1: Merhameti.
2: Yani kesinlikle %100 örtüştüğümüz taraf merhametli oluşu.
1: Ortak bir yolda bulduk.
3: Bu hayatta da sana herkese en yakışan şey merhamet değil mi? Yani kesinlikle. Bir insanda merhamet olmazsa ne onun hiçbir şey söylediğine olmaz. İnanabilirsiniz, ne aşkına, ne sevgisine. Merhamet bence hayattaki en ince çizgi.
1: Temelde yüklü olması gerekiyor
3: evet,
1: değil mi?
3: Merhamet yani? Olmayan insandan korkacaksın. Yani, evet. Evet, benim kırmızı de kırmızı çizgimdir.
1: Benim de kırmızı çizgim.
3: Hepimizin kırmızı çizgisi merhametse o zaman programımıza devam edebiliriz. Bir de senin böyle bir VTR'n daha var bizde. Birlikte böyle bir kamyonla ilgili. Şimdi o VTR'ye gidelim mi? O zaman hep birlikte VTR'ye gidiyoruz.

0: Şimdi müziği de ekleyince arkada gerçekten tam hızlı ve haysiyetli olmuş. Sosyal medyada da hakikaten viral olan sahnelerden biri oldu. Nasıldı burası, çekimleri falan?
1: Bu çekimde ben yoktum. İzlediğimde de zaten çok beğendim. Yapay zeka kullanılmadı tabii ki.
0: Öyle bir iddia oldu, cevap
1: kendisi, evet, kendisi kullandı. Çok da güzel olmuş sahne, çok beğendim. Zaten kamera arkasındaki görüntüler de sonra paylaşıldı.
2: Çok güzel değil mi? Çok eğlenceli.
1: Evet,
2: bir
1: çok güzel, ilgi gördü. Çok
2: bölüm
1: güzel olmuş.
2: Bence çok da güzel oldu. Ben de çok seviyorum bu match. Çok güzel olmuş yani.
1: Evet.
2: Hem hızlı hem öfkeli.
0: Derken, müziği de ekleyince güzel çok iyi. Şunu soracağım peki, dizide bizi tabii ki izleyenlerimiz heyecanlanacak. Neler bekliyor daha? Yani olay değil de. Çok mu şaşıracağız, çok mu ağlayacağız, çok mu güleceğiz? Yani pek gülemiyoruz.
2: Minik bir spoiler alsak.
0: Küçük, minik.
1: Ya güldüğümüz noktalar Figen ve Ahmet tarafında var. Onlarınkisi çok tatlı, güzel şeyler oluyor. Ama tabii ki bizim dram yoğunluklu olduğu için işimiz çokça ağlayacağız diyebilirim.
0: Öyle mi? Çok.
1: Evet.
2: Yani işte bize de ağlamaya yer lazım ya. Bana çok lazım. Bana haysiyet lazım yani diyebilirim. Çünkü yani tam böyle bence mevsimle de çok uydu. Yani yağmurlar başladı. Dizi böyle dramın içinden geçiyor. Oyuncuların hepsi birbirinden yetenekli. Kesinlikle. Gerçekten
0: güzel,
2: ekranların başında.
0: Mevsimle çok uyumlu.
2: Mevsimle
0: yani
2: çok uyumlu. Yani şarkı gibi oldu bu. Bazı şarkılar bazı mevsimlerde dinlenince güzeldir ya. Diziniz umarım çok uzun soluklu olacak ki öyle olacak
1: İnşallah.
2: Gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Yani böyle mevsimle, zamanlamayla, oyuncularla, oyunlarınızla, bize getirdiğiniz, izleyiciye getirdiğiniz o durumla, vaziyetle bence çok match oldu. Vallahi biz heyecanla bekliyoruz.
0: Mesajlar
2: umarım,
0: geliyor
2: umarım
0: mu?
2: Biraz saf kısmını törpülersin ama.
1: Umarım.
0: Geliyor mu öyle mesajlar?
1: Nasıl
0: ya
1: mesela?
0: Niye öyle yaptın yıldız falan?
1: Geliyor tabii
0: keşke,
1: ki.
0: Keşke görmüyor
1: tabii
0: musun adamı falan
1: tabii.
0: Gibi.
1: Yani şimdi onlar bütünlüğü her şeyi izlediği için ya diyorlar saf olma bu kadar yıldız aldatıyor seni falan ve böyle yorumlar çok geliyor. Hani biraz gözünü hani aç falan
0: çünkü
1: diye.
0: Çünkü izleyici çok sıcak iletişimi seviyor Türkiye'de
2: tabii
0: biliyorsun.
2: Ki.
0: Yani dava açan oldu daha önce. Şeye.
2: Tabii cenazelere çelenk gönderen olabiliyor yani.
0: Evet.
2: Herkes
0: yüzden,
2: böyle
0: tabii
2: çok içselleştiriyor.
0: Herhalde her geçen hafta bunlarla daha çok karşılaşacaksın diye düşünüyorum.
1: Ne güzel. Demek ki onu samimi ve doğal bir şekilde izleyiciye yansıtmışız ki.
0: Bence
1: böyle yansıtmış. Şeyler geliyor.
2: Yoksa zaten böyle bir şey kesinlikle olmazdı. Bu arada yani aynı günde bir sürü dizi var ama şu anda siz çok çok iyi gidiyorsunuz. Vallahi bence böyle
1: maşallah
2: de devam edecek.
0: Maşallah.
2: Tahtalara
0: daha da iyi her
2: o zaman
0: geçen.
2: Oyunlarımıza da onlara başlayalım mı?
0: Evet, başlayalım bakalım.
2: Peki o zaman şimdi hangi oyunu
0: bu şarkı sana ile başlayacağız. Bir
2: hadi
0: kapak gelsin. Sonra bir sorum olacak sana.
1: Tamam.
0: Evet, bu şarkı sana bölümümüzde adından anlayacağın üzere ilk jenerikte de gördüm futbol yazdığında böyle bir donup baktım ama merak etme biz yardımcı olacağız. Biraz da futbol konuşmuş oluyoruz. Samsunlusun, doğru
1: evet
0: mu? Ama biz yaptığımız araştırmalarda hangi takımda olduğunu bulamadık kime destek
2: yani
0: verdiğini. Hatta Zeynep şunu da söyleyeyim. Beşiktaş stadında bir paylaşım gördüm. Aa acaba mı dedim, o da konsermiş.
2: Evet, o da konser çıktı. Biz asla bulamadık hangi takımın olduğunu.
1: Biraz gizemliyim.
2: Samsun sporlu musun?
0: O yüzden bir Samsun
1: Hayır.
0: sporlu olduğunu düşünüyorum.
2: Ve sana
0: sürpriz yaptık. Onu sorudan sonra
2: verelim. Onu sorudan
0: verelim
2: istersen. Bence de. Az sonra olsun.
0: Biliyor mu arkadaşların? Söylüyor musun hangi takımda olduğunu yoksa
1: evet,
0: bilerek böyle gizliyor musun?
1: Fanatik değilim. Önceden çok takip ediyorum ama uzun yıllardır takip etmiyorum.
0: Yine söylemekten geri duruyorum.
1: Söyleyeyim mi?
2: Söylemen gerekecek çünkü sana bir forma da hazırlatacağız daha
1: gerçekten
2: sonrasında.
1: Gerçekten evet. Teşekkür ederim. Fenerbahçeliyim.
2: Ha, öyle Fenerbahçe, mi? Tamam güzel. Fenerbahçeli.
0: Peki şimdi bu şarkı sana da ne yapıyoruz? Her hafta bir şarkı seçiyoruz. Bunu da futbol dünyasından acaba kime ithafen gönderebiliriz diyoruz. Aynı zamanda şarkıyı da dinlemiş oluyoruz. Bugün güzel, özel bir parça seçtik değil mi?
2: Ben... biz dün bunun toplantısını yaptığımızda evet dedim bu şarkı olmalı, bu şarkı da bu takıma gitmeli dedim. Bakalım sen de aynı fikirde olacak mısın? O zaman şarkımızı
0: dinleyelim.
2: Dinleyelim.
0: Aynı zamanda tabii şarkının hikayesi de bizi etkilemiş oluyor dinleyince.

0: olur ya.
1: Sen şarkı söyler
2: misin? Fosfor, evet söyler misin? Yıldız söyler mi diyormuş. Yıldız gibi. Şimdi peki, dizinin müzikleri de bence çok kıymetli. Evet. Ne diziler var biliyorsun müziğiyle aslında yıllarca. Haysiyet'te bence bu da var.
1: Evet, Kıraç. Yani
2: hakikaten.
1: Sevgili Kıraç evet, yapıyor
2: sevgili
1: zaten.
2: Kıraç. Yani
3: çok güzel.
1: Çok beğenirim zaten şarkılarını. Bizimle de bu şekilde denk gelmemiz çok güzel oldu.
3: Bu arada şarkıyı duyunca ve futbolcuları görünce direkt söylerim dedin. Çok evet. Merak ediyorum.
1: Alex.
3: Alex.
2: İşte bravo.
3: Alkışa
2: biz zaman. Alex düşünmüştük. Biraz da oldu.
3: Dakika şöyle, bir, gol bir. Belki, futbolların iyi diye düşünüyorum.
1: Yani çok değil.
2: Peki başka takip ettiğin spor branşı var mı yoksa hiçbiriyle? Yani spor yapıyorsundur da izlediğin var mı?
1: At yarışı.
2: Ona geleceğiz.
3: Oraya geleceğiz. Doğru.
2: At yarışı. Gazi koşusunu.
1: Evet, izliyorum. Gazi koşusuna da geliyorum. Çok kıymetli zaten.
2: Güzel yok. Cevaptı at yarışı. Evet. Evet. Onu ben unuttum. Gazi akışımızda da var. Peki bizim arkadaşlar.

0: Bu
1: Evet,
0: arada.
1: Samsun özel.
0: Ben gittiğimde çok memnun kalırım. Hep çok keyifli bir yer.
1: Yani
0: Yaşayan bir şehir yani, Karadeniz'in
2: kesinlikle.
0: incilerinden biri.
1: İlk okula başladığımızdan beri hep böyle Samsun hafızalarımıza kazınmıştır ya işte. O
0: Evet,
1: yüzden
0: doğru.
1: hepimizde Samsun
2: Evet.
1: yeri ayrıdır. Bir
0: Şimdi
1: de
0: ha.
1: şöyle bir şeyimiz var. Biz gelen konuklarımıza forma tasarlatıyoruz. Ama bu forma tamamen sana ait, yapay zekalı olacak. Kendi takımının formasını yapacaksın. Mesela Çiçek Dilligil neden dedi benim yakam kapalı, canım dedi açtı. İşte kimisi polo yakalı yaptı. Herkes böyle kendine göre kendi takımının formasını yaptı.
0: Sınırsız bir hayal
1: Sınırsız
0: gücüyle
1: bir
0: yani.
1: hayal gücü. Çiçek koyan oldu falan. Sen ne, nasıl bir forma olsun isterdin? Yani
0: Yıldız
1: sahalarda
0: koruyucusu mesela.
2: Tabii ki.
1: Bol bol yıldız
2: Bol
1: koyabilirsin.
2: yıldızla.
1: Biraz orada ufak eksikler var. Belki onları istediğin gibi tamamlayabilirsin Fenerbahçe ile ilgili.
0: Bu yıldız konusu her hafta
1: Her
0: benim
1: hafta bir
0: başıma bela olacak
1: gündemimize geliyor.
0: gibi duruyor.
1: O zaman
0: İstediğiniz kadar
1: Fenerbahçe
0: yıldız
1: formanı
0: koyabilirsiniz.
1: bizim için böyle bir tasarlarsan, şimdi arkadaşlar da yukarıdan not alıyorlar.
0: İstersen Fenerbahçe de olur, milli takım da olabilir, Samsunspor da olabilir. Fenerbahçe olsun.
1: Fenerbahçe olsun bence de.
0: Tamam.
2: Ama dediğin gibi gerçekten bol yıldızlı bir forma isterdim. Polo
1: Tamam.
2: yakalı, bol yıldızlı.
0: Büyük büyük yıldızlar her yerde mi, yoksa mesela logonun etrafında mı olsun?
2: Logonun etrafı.
1: Logonun
0: Logonun
1: etrafında
0: etrafında
1: kaç
0: bol
1: tane
0: bol.
1: olsun?
2: Eksik olanlar.
0: Kaç tane?
1: Sarı yıldızın üstüne mesela lacivert yıldızlar mı olsun? Böyle kabarık efektler mi
2: Kabarık
1: olsun?
2: efektler olabilir,
1: Bence
2: tatlı
0: Kabarık
2: olur.
0: efektler. Şimdi söylediğin her şeyi arkadaşlarımız çalışacak.
1: Şu anda
0: O yüzden
1: çalışmalar
0: rengi
1: başladı.
0: düz çizgili mi, yan çizgili mi,
2: Düz çizgili.
0: normal çubuklu gibi mi yani?
2: Evet.
0: Yoksa böyle daha dokunuşlar olacak mı? Tamamen
2: Yok.
0: senin hayal gücün.
2: Düz,
1: Enine olursa
2: klasik.
1: kilolu
0: Düz,
1: gözükür
0: klasik.
1: herkes. Bence
2: Düz,
1: şöyle düz
2: evet.
1: olsa.
0: Düz çubuklu,
2: Evet, tatlı olur.
0: normal sarı bir lacivert,
2: Evet. Ama
0: yıldızlar.
2: çok
0: Ama bu
2: sapsarı
0: normal Fenerbahçe
1: olmasın.
0: forması oldu zaten
1: Sapsarı
0: şu an.
1: olmasın.
0: Heh.
1: Evet. Tamam.
0: Biraz daha koyuya çalan bir sarı.
1: Golda bakan bir
2: Golda
1: sarım
2: bakan,
1: olsun.
2: evet.
1: Evet, zevklerimiz benziyor olabilir mi?
2: Benziyor.
1: Evet, başka?
2: Başka? Ay, aklıma hiçbir şey yok. O kadar hazırlıksız yakalanmışım ki şu anda.
1: Yakası falan nasıl olsun görseli?
2: Polo
0: Ha,
2: yaka
0: aslında evet, sen
2: olsun.
0: adım adım bir modacı olarak
1: Ben
0: sorarsan
1: de aynı
0: cevapları
1: modacıyım.
0: alabilirsin.
2: Öyle mi?
1: Evet. Beklerim her zaman da. Polo yakalı
2: Polo
1: olsun.
2: yakalı olsun, evet.
1: Tamam.
2: Koyu lacivert ve goldlu detayları olsun. Armanın üstünde de yıldızlar olsun.
1: Kaç adet yıldız istiyorsun? Bu yıldızlar istediğin kadar olabilir. Senin forman, senin tasarımın.
2: 10 tane.
1: 10
0: 10 tane yıldız olsun.
1: tane. Bütün alamadığınız yılların yıldızlarını da
0: Peki
1: topluyoruz.
0: mesela zenginlik katması açısından soruyorum. Çok sevdiğin bir yer, çok sevdiğin bir bitki, mesela böyle bir motif. Örnek verdim, Galata Kulesi'ni çok seviyorsundur. Ekletelim böyle, sana özgü bir şey olsun. Çünkü bu haliyle çok normal Fenerbahçe formasına çok yakın oldu.
2: O zaman ufak bir düşüneyim.
0: Çiçek olabilir. Yer olabilir sevdiğin. At koyalım bence.
2: Çok mantıklı.
0: Değil
1: Futbol ve
0: mi?
1: atı birleştirelim diyorsun.
0: Gazi
1: Çok
0: koşusuna sık
1: mantıklı.
0: sık
2: Evet,
0: gidiyor.
2: evet.
1: Neden olmasın?
2: At olabilir.
0: Böyle
2: Çok
0: güzel,
2: seviyorum
0: karizmatik
2: zaten.
0: bir at artık nasıl
1: Flu bir şekilde
0: yerleşirse.
1: tabii.
2: Evet. Evet, güzel olur.
1: Samsun'da da at var
0: Evet.
1: formasında. Tamam, bence
2: Kesinlikle.
1: olur. Bu iş yapar. Bu formayı
0: Güzel.
1: alıyoruz.
0: Aynen.
1: O zaman formanın arkasında da adın yazsın mı?
2: Yazsın.
1: Evet.
2: Yazsın mı?
0: Yılmaz
2: Bilemedim.
0: mı yazsın, Aybüke mi yazsın?
2: Yıldız.
1: Yıldız
0: Yıldız yazsın, tamam.
1: yazsın. Tamam, bence çok güzel olacak.
0: Bence de
1: Bakalım.
0: güzel olacak.
1: Programın sonunda formanı göreceğiz.
0: Ama
1: Bakalım
0: görüyorsun,
1: nasıl bir...
0: at dokunuşum.
1: Bence
0: Son
1: nokta
0: anda
1: atışıydı.
0: bende
1: Evet.
0: de demek ki artık bir seninle
1: Tasarım
0: program
1: ruhu sana da geçti.
0: yapa yapa tasarım konusunda gelişiyorum ben de.
1: O zaman
0: Şimdi
1: şimdi kısa bir reklam
0: araya
1: arası
0: gidelim.
1: verelim. Programın sonra kaldığı yerden devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arası. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için.

0: fırlandı.
1: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Oldum.
1: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
3: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
10: Ya ne olacağını?
9: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
10: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
13: 5G!
12: Türkcell!
13: 5G!
12: Türkcell!
13: 5G!
12: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
14: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
15: Aynenimiz.
14: Akımlara akıyor muyuz?
15: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
15: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Türkcell'li misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
17: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: Ve biz ne yaptık biliyor musun? Herkes Aybüke'yi, Yıldız'ı konuşuyor diye bir sokağa çıktık. Bakalım sokağın nabzını tutalım dedik.
1: Her
0: Neler
1: zamanki gibi.
0: söylediler, neler neler söylediler ama tabii bir kısmını koyabildik. O zaman şimdi hep birlikte sokağın nabzına gidiyoruz.
2: Ayset bence uzun süre sonra yaprak dökümünden sonra diyeyim. Güzel bir aile dizisi olarak hayatımıza girdi. Toplumsal bir konuya parmak basıyor bence. Güzel de gidiyor şimdilik. Oyuncuları da güzel, seviyoruz. Güzel, iyi bir iş bence. Valla Aybüke de, selamlar buradan kendisi de. Masum bir güzelliği var. Ne zaman keşfedilecek diye bekliyordum. Yükselmekte. Daha önce bir Sahipsizler dizisi vardı. Şimdi buraya geçti. Kitlesi de güzel bu arada. Oyunculuğu da gayet güzel buluyorum. İnşallah daha da iyi yerlere gelecek. Bence bu dizide de Görkem'le beraber, partneriyle beraber güzel bir ikili oldular. Bu dizide bence dizi karışacak bu arada. Öyle bir vibe alıyorum. Dizide böyle masum, makyajsız, hoş, böyle tam gelin mi derler? Tam rolünü bulmuş bence. Ama ondan daha da katarak rolüne daha da öne çıkaracak hamleler bekliyorum.
3: Yıldız karakteri biraz bana da böyle hani saf gibi geliyor. Çok da bir şey çıkmaz gibi hissediyorum oradan ama tabii şaşırtmaya devam ediyor dizi. Bize her an her şey olabilir.
4: Ne yapıyorsun burada? Gülsüm, bir şey mi oldu?
5: Üçüncü bölümden sonra daha da heyecanlı olacağını düşünüyorum. Yıldız karakteri şu an çok naif, çok güzel ilerliyor fakat sonradan tırnaklarını çıkaracak. Mehmet ve Simay'ın aşkı da heyecanla ilerliyor. Merakla bekliyoruz.
6: Haysiyet, günümüzdeki aile hayatını anlatan gerçekten çok güzel bir dizi. O aile hayatını, o aile sıcaklığını özlediğimiz dizilerden. Yıldız naif bir karakter, üzüldüğümüz bir karakter, aldatılan bir karakter. Maalesef ki onunla beraber empati kurduğumuz bir karakter oldu. Yıldız için karakter gelişimini çok merak ediyorum. Neler bekleyecek Yıldız'ı?
4: Al bunu. Hepsini babama ver.
7: Yıldız bu. Yok gülüm, bu senin, bu olmaz. Yerine koyun.
4: Tufan, ayrı gayrımız mı var ya? Kötü günler için saklıyordum zaten.
5: Haysiyet Salı günlerinin popüler dizisi. Çok severek izliyorum. 8'de direkt ekran başındayım. Dizinin konusu olsun, karakterleri olsun. Çok güzel bir dizi. Severek izliyoruz.
8: Yıldız karakterini soralım bir de. Neler düşünüyorsun Yıldız karakteri hakkında?
5: Şöyle, Yıldız karakteri aslında favori bir karakterim. Hem böyle saflığıyla, masumluğuyla, güzelliğiyle tuttuğum bir karakter.
9: Haysiyet, salı akşamlarımı Haysiyet'e kapatmış durumdayım. Çok severek izliyorum. Gerçekten favori dizim oldu diyebilirim bu sezon. Yıldız çok saf, çok temiz. Böyle ne söylenirse yapıyor yani. Çok iyi niyetli bir karakter. Biraz üzülüyorum ona ama böyle içinde bir cevher var sanki sakladığı ve her an ortaya çıkaracakmış gibi de hissettiriyor. Böyle hiç merak uyanmıyor gibi bir karakter olabilir ama ben altında çok daha farklı şeyler yattığını düşünüyorum. O yüzden ona böyle hem kıyamıyorum hem üzülüyorum ama hem de sabırsızlıkla bekliyorum her bölümde nasıl bir şey çıkacak içinden, ne canlanacak, ne uyanacak diye.
10: Yapma artık bunu bu insanlara, yapma. Huzur bırakmadın kimsede ve çek git şuradan.
4: Öyle öyle deme de. Kim oluyorsun da bana git diyorsun ya? Ay görüyor musun Eltim? Meydanı böyle boş bırakırsan yerini kuruluyorlar.
5: Yani Haysiyet bence bu zamana kadar ele alınan zengin kız fakiri olan senaryolarından daha iyi işlenen bir konu oldu biz bence. Daha da iyi gideceğine inanıyorum. Hem kadın karakterin hem de erkek karakterin verdiği manevi duygular seyirciye çok fazla geçiyor bence. Her iki oyuncuyu da tekrar tebrik ediyorum. Erkek karakterin yani nakliyatçı ailenin aile duygularına, aile bağlarına bu kadar sahip çıkması, gurur, haysiyet gibi değerlere sahip olması bence seyirciyi tutan özellikler. Yıldız benim hemcinsim olarak yine ve yine üzüldüğüm bir karakter olmadı değil. Çok iyi, temiz kalpli olduğunu düşünüyorum ben. Yakın zamanda ama kayınvalidesinin sözünü çok fazla dinlediği için de gözünün açılacağını düşünüyorum. Bir uyanış olacak bence o karakter için. sonuç olarak bir aldatma konusu işleniyor. Bunun da gün yüzüne çıktıktan sonra Yıldız'ın hem karakterini hem cinslerimize yönelik iyi sonuçlar vererek hareketler göstereceğini düşünüyorum ben.
9: Haysiyet dizisini gerçekten ilk bölümden beri takip ediyorum ve her salıyı iple çekiyorum. Daha üçüncü bölümde olmasına rağmen beni çok heyecanlandıran bir dizi oldu. Özellikle hikayelerin çatışmasını izlemek inanılmaz derecede sürüklüyor beni dizide. Yıldız karakteri ailenin gelinini oynuyor aslında. Gerçekten o da çok heyecan verici bir karakter. Özellikle eşiyle yaşadığı durumlar inanılmaz merak ettiriyor şimdiden. İleride ne yaşayacaklar çok merak ediyorum onunla ilgili de.
7: Oraya dokunacağım. Aç gezerim daha iyi.
4: Hatta ben gideceğim. Herkese her şeyi anlatacağım.
1: O kızla da konuş, kendine çeki düzen versin. Tek hata istemiyorum.
7: Her şeyi mahvettin.
11: Yeter be! Kızımın parasının üstüne kondunuz, üstüne bir de kamyon aldınız.
7: Sen kamyon aldın! Yazıklar olsun.
0: Ne hissediyorsun? Evet. Yani herkes çok saf diyor ama bir yandan tırnaklarını çıkaracak, gözü açılacak diyor. Sanki senin mimiklerinden.
12: Bir şey aldım.
0: Yani hem orayı hem seni takip etmeye çalıştım.
12: Çok sanki yoğun bir beklenti var ama değil mi?
0: Bence tırnaklar çıkacak. Bir tık gözü açılacak.
13: Yani şöyle, mutlu oldum bunları duyduğum için. Saf evet ama kötü bir yerden olan bir saflık değil. Tamamen ailesinin üzülmemesi için uğraşan ve bunun için fedakarlık yapan bir kadının hani o saflığı, saf derken ve konduramaması. Dedikleri gibi karakterin de içinde bir şeyler var. Yani tamamen öyle saf, hani uyanık olmayan taraftan bir şey değil.
0: Ya bunu vermiş olman bence şu anda insanların sokakta ve bunu hissediyor olmaları da çok büyük bir durum. Yani daha ikinci bölümde
13: hissediyor olmaları çok güzel,
0: yani kıymetli benim için. Senin için çok kıymetli bir şey. Yani buna kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor aslında. Valla ben izlerken tüylerim diken diken oldu. Senin adına çok sevindim. Çok güzel şeyler söyledi herkes. Bu büyük bir başarı olsa gerek diye düşünüyorum. Ben seni alkışlamak istiyorum.
12: Hadi ben de.
13: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
12: Herkes bir yerde patlayacak. Çok masum, çok saf ama bekliyoruz o patlama nerede olacak
0: yani diye. Beklenti oluşmuş yani. Yani o masumluğun altında da evet masumluk var ama akıllılık da var. Yani.
12: Evet.
13: Tabii.
0: Yani bu böyle körü körüne bir masumluk değil, iyi niyetli bir masumluk.
13: İyi niyet, evet kesinlikle.
12: Şimdilik evet. Hem parayı veriyor hem Allah razı olsun diyor yardım etmişsin ama bir yerden sonra
0: bir gözün açılacak.
12: Öfkelenecek herhalde gibi hissettik biz. Çok da tamam dizinin şeyini.
0: Daha da sıkıştırıyoruz. O zaman bizim şimdi o mu bu mu diye bir köşemiz var. Gelsin kapağımız. Evet şimdi
12: çok
0: burada.
12: Çok güzel bir şey seçtik değil mi?
0: Evet.
12: Bu o mu bu mu da.
0: İlginç, ilginç. Böyle farklı meçler seçtik. Evet. Bakalım sen kimlerle oynamak istersin diye böyle bir hazırlık yaptık.
12: Şey olabilir, şöyle anlatalım istersen. Mesela Titanic çok efsane bir film. Onun başrolünde sen olduğunu hayal et. Ve kiminle oynamak isterdin diye soruyoruz.
0: Evet, konumuz Titanic.
12: Ama
0: Titanic.
12: İsimleri verecek Zeynep.
0: Evet, ben vereceğim alternatifleri. Sen seçeceksin. Titanic'te başroldesin ve oyundaki partnerin kim olsun? Fısfıs İsmail diye hayatımıza girdi. Süleyman Yağcı mı olsun? Yoksa Akasya Durağı Ali Kemal Ateş Fatih Uçan mı olsun? Bir gemidesin. Batacağını da biliyoruz sonuçta. Kimle batardın ya? Bir de öyle düşün. Fısfıs İsmail'le mi? Yoksa Akasya Durağı Ali Kemal'le mi?
13: Ali Kemal diyeyim.
0: Peki Ali Kemal'le mi batmak istersin? Enes Koçak'la mı?
13: Enes'le çalıştım daha önce. Enes'le batmak istedim.
0: En azından bildiği bir yerden batayım diyorsun. Peki o zaman Enes Koçak'la mı batmak istersin yoksa Çaycı Hüseyin, Alp Aslan'la mı batmak istersin?
13: Enes'le.
0: Enes'le devam ediyoruz. Peki Enes Koçak mı, Berkay Veli mi?
13: Berkay'la da çalışmıştım. O da çok tatlı biri. Enes diyeceğim.
0: Tamam. Enes Koçak'la mı batmak istersin, Doğukan Güngör'le mi?
13: Doğukan diyeceğim.
0: Enes'cim sana bay bay oldu ama.
12: Kamyonda da şov yaptığı için gemide de muhtemelen
13: tabii,
12: iyi işler
13: yapar. Belki
0: kurtarabilir. En azından bir süre suyun üstünde tutabilir evet. Doğukan diye düşünüyoruz. Doğukan Güngör'le mi batmak istersin? Mert Ramazan Demir'le mi?
13: Doğukan diyeceğim.
0: Doğukan Güngör mü? Burak Deniz mi?
13: Doğukan diyeceğim.
0: Doğukan açık ara farklı şimdi ilerliyor. Doğukan Güngör mü, Berkay Akgül mü?
13: Burak Berkay mı?
0: Doğukan Güngör mü, Berkay Akgül mü?
13: Doğukan diyeyim ya, evet.
0: Yine bildiğim yerden.
13: Evet, bildiğim yerden.
0: Batışa doğru gidelim
13: bizim
0: diyorsun.
13: Mehmet Karlova'mız.
0: Doğukan Güngör mü, Kerem Bürsin mi?
13: Doğukan.
0: Doğukan Güngör, Doğukan Güngör mü, Gökberk Yıldırım mı?
13: Gökberk.
0: Doğukan'ı burada maalesef 5-6 evetle uğurluyoruz.
13: Partnerim o zaman... de partnerim.
12: Ama bir şey söyleyeceğim yine. Gökberk Yıldırım'ı seçtiğinde aynı yıldız gibi bir karar vermiş olduğun şeyde.
0: Evet, yine oraya doğru gidiyoruz. Peki, Gökberk Yıldırım mı, Leonardo DiCaprio mu?
13: Çok üzgünüm Gökberk.
0: Zaten oynuyorsunuz.
13: Evet, zaten oynuyoruz ya.
0: O da bence.
12: Titanic'te de Leonardo yani, öyle oynuyor.
0: O da bence yani. Leonardo DiCaprio öyle git kızım deli misin derdi.
13: Derdi, evet.
0: Ben de olsam aynı şeyi söylerdim. Bu güzel ve dürüst cevaplar için teşekkür ediyoruz sana.
13: Ben teşekkür ederim.
0: O zaman şimdi...
12: Yine Leonardo kazandı sonunda.
0: Yine Leonardo kazandı. Evet. Ama zaten...
12: Normal ama yani.
0: Normali de buydu bence. Yani zaten oynuyorsun. Zaten doğru. Partnerin. Değil mi? Çok da zevkle ve keyifle oynuyorsun.
13: Kesinlikle.
12: Peki biz böyle seçtik ama şu filmde gerçekten çok oynamak isterdim dediğin geçmişte yerli veya yabancı var mı?
13: Ya ben...
12: Bir yerli bir yabancı ya da istersen yerli kesin alalım da yabancı da varsa onu.
13: Yani inanılmaz Al Pacino hayranıyım. Yani o dönemde olmuş olsaydım kesinlikle onunla oynamayı çok isterdim. Yani tek bir partner seçeceksin kim olsun derlerse onu seçerdim.
0: Al Pacino diyorsun.
13: Kesinlikle.
12: Peki Türkiye'de şu filmi çok beğenmiştim. Ya eski de olabilir. Ya daha eski dönemden olabilir.
0: Güncel olabilir.
12: Güncel de olabilir. Şu filmde oynasaydım mutlu olurdum. Geçmişte yaşasaydım orada.
0: Bu rolü çok isterdim. İyi yapardım. Tam benlikti dediğin.
13: Partner olarak mı yoksa film olarak?
0: Film olarak.
13: Ya film olarak da yine şey söyleyeceğim ya. Harley Quinn'i hep söylüyorum ama ya öyle bir karakter oynamayı çok isterdim.
12: İnşallah oynarsın benzer bir
0: çok karakter. Çok da yakışırdım. Evet, şu an bir düşünsenize yani. Bir neden olmasın? Çok bir düşündüm.
12: Bir düşündüm
0: yani. Çok iyi olur. Evet, çok bayağı isterdim. Olur.
12: Türkiye'den yine söylemiyor mu?
0: Türkiye'den var mı?
13: Ya hep sokağın iki.
12: Filmi yani söyleyince.
13: Birini söylesem birisi sanki şey olacak
12: başrol
13: gibi.
12: Başrol oynayamadı ben daha iyi oynardım gibi değil. Film ha, evet. Çok en beğendiğim film gibi evet, düşünüyorum. Yani, İçinde olmak
0: ben
12: isteyeceğim.
0: Ben daha iyi yapardım gibi değil de ha, evet. Projede olabilirdim.
13: Ya Aşk-ı Memnu'yu çok beğeniyorum. Hala yıllardır biliyorsunuz. Herkes ilgiyle izliyor, takip
12: peki,
13: ediyor.
12: Peki oynasaydın Nihal mi, Bihter mi?
0: Bihter ya.
13: Bihter evet.
0: Direkt Bihter.
13: Bihter olurdu ama.
0: Tartışmasız.
13: Kesinlikle. O
12: çok güzel bir sorumuz daha var değil mi?
0: Evet.
12: Buradan görecek diye düşünüyorum. Hı hı. Şey, uçak.
0: Evet.
12: Çok uzun bir uçuşa gideceğini düşün.
0: 10 saat uçacaksın.
12: 10, 12. Ve biz sana uçaktan, şimdi ekrana gelecek... Check-in yapacaksın. Bazı boş koltuklar verdik.
0: Tamam.
12: Buraya öncelikle tabii biz karakterleri yazdık. Yıldız olarak hangisine oturursun? 12 saatlik bir yolculukta. Sonra da gerçek hayatta bu yolculuğu düşünerek hangisine oturmayı tercih edersin diye.
0: Ve hep ortadasın.
12: Okuyabiliyor musun? Şuradan. İsimleri?
0: Okuyamıyor olabilir.
13: İsimleri okuyamıyorum. Ve hep ortadayım yani. İki evet. Kişinin ortası. Tabii hep evet. Mükemmel.
0: Kadro çok iyi.
13: Kadro... harika.
0: Yardımcı olabilirim. Mehmet Karlova ve Haluk Tarman'ın ortasına oturabilirsin. Şimay Tarman, Tarık Tarman'ın ortasına oturabilirsin. Şehnaz Tarman, Mehmet Karlova'nın ortasına oturabilir. Nimet Karlova'nın Nimet ortasına Karlova. Oturabilirsin. Suzan Karlova, Hülya Sümene ortasına oturabilirsin. Gülsüm ve Yıldız Karlova'nın ortasına oturabilirsin. Gözlerim of. Çok iyi görüyormuş. Çok minik çünkü. Tufan Karlova, Sadık Karlova'nın ortasına oturabilirsin.
13: Ya şey, Gülsüm ve Yıldız'ın ortasına oturmak, ateşin ortasına atlamak gibi şu an çok beni bir cezbetti açıkçası.
12: Biliyor musun, bilmiyor musun bir de konuyu acaba?
13: Evet,
12: oraya otururken hani, önemli
13: biliyorsam
12: olan...
13: çok keyifli.
12: Biliyorsan keyifli.
0: Başına ne geleceğini bilmediğin bir ortam gibi aslında bir yandan da.
13: Evet.
0: 12 ya, saat uçuyorsunuz ortada.
13: Suzan çok severim. Ya Elif Can'ı çok seviyorum zaten benim ekürüm. Suzan ve Hülya da... çok güzel fiskos dönebilir gibi geliyor orada. Yani Nimet'i de çok istiyorum aslında. Hani Nimet ve Tufan ortası olmuş olsaydı direkt orayı seçerdim bu arada. Ama Gülsüm ve Yıldız'ın ortasına oturmak diyeceğim.
12: Gülsüm yani tam kaosun ortasına
13: biliyorsam
12: oturmak
13: eğer istiyor. Ki biliyorsam durumu.
9: Tam ortasına. Kaosun
12: ortasına. Peki bir şey soracağım. Isterim. Bilmesen hisseder misin acaba? Uçaktaki yolcular bunlar gerçekten.
13: Hissetmem galiba ya. Hani
9: yani ateşe yürürüm diyorsun.
13: Evet.
12: Peki.
9: Aynen. Peki normal hayatında da ateşe yürür müsün? Özel hayatında.
13: Ya ben ateşe yürümek mi bilmiyorum ama ya korkularımın hani üzerine yürüyen bir insanım. Yani o dizlerim titreye titreye onun üzerine giderim.
9: Peki tam oraya geldiğinde, tam o noktaya ulaştığında bir böyle durur musun yoksa devam eder misin?
13: Devam ederim. Durursam düşünürüm. Çünkü düşünürsem de bir hesaplaşma yaşayabilirim ama devam ederim. Çünkü zaten o kararımı vermişim yani.
9: Gitmişim o yola girmişim.
13: Gitmişim ben, o yola girmişim ben.
12: Geri dönüş olmaz diyor. Bilsen peki mesela Gülsüm'ün meselesini, Yıldız'ın o yolculuğu böyle... 12 saat boyunca bela mı olursun? Yavaş yavaş mı acaba hani etkin altına alırsın? 12 saat boyunca kıvrandırır mısın yoksa baştan o nasıl olur?
13: Aybüke olarak değil mi?
12: Evet.
13: Oraya girdiğinde
12: Aybüke'sin ve Yıldız
13: ve Gülsüm'ün ortasındayım.
12: İkisini de tanıyorsun. Ama Gülsüm'ün arkadaşısın mesela.
9: Bir de.
12: İyice zorlaştı.
13: İyice zorlaştı. Yıldız'a çok sinyal atardım galiba.
12: Tabii. Arkadaş olduğun
13: evet,
12: için.
13: Evet, arkadaş olduğum için. Hani evet, bunu yapardım.
12: Güzel. Ya yani 12 saatlik bir eziyet Gülsüm.
13: Çok güzel geçerdi ama 12 saat biliyor musun?
9: İndiğinde böyle artık bir 12 saatlik daha ekstra yoldan gelmiş gibi hissedebilirdin tabii. Onun omuzlarındaki yüküyle. Ama sen olsan öyle otururdun.
12: Ben mi? Ben de Gülsüm'le Yıldız'ın arasında.
9: Biliyor musun, ben de öyle otururdum. Ya bir şekilde de o uçaktan indiğimizde herkes doğruyu biliyor olurdu yani.
13: Evet.
9: Söylerdim. Yani haksız
13: bir kaos var çünkü. Çeken bir şey var ya.
9: Bir şey var yani. Diğerleri de çok tabii ki kıymetli ama.
12: Güzel, eğlenceli bir koltuk olur orası.
9: Evet, yani.
12: Zeynep, bugün sen mutlu olacağını düşünüyorum. Bayağı yoğun bir moda magazin köşemiz var.
9: Moda ile aramızda.
12: Bir sürü malzeme
9: güzel.
12: Aldık.
9: Severim. Evet, ben sevdiğinden çok eminim. Çünkü çok cool giymişsin.
13: Teşekkür
9: yani
13: ederim.
9: Böyle bir triko altında işte uzun bir etek, arkadan yırtma, işte ayakkabılar, her şeyi o kadar nokta atışı seçmişsin ki. Ve evet, tabii yakın planı
12: geldi.
9: Belinin inceliğinin de farkında olduğun için onu da böyle hafif belirginleştirip çok çok daha güzel gözükmüşsün. Çok beğendim tarzını,
12: evet,
9: makyajsızlığını, doğallığını, her şeyi çok beğendim. Çünkü artık her şey çok abartılı olduğu için böyle çok iyi geldi yani.
13: Teşekkür ederim.
9: Geldi.
12: Teşekkür
9: o zaman
12: ederiz.
9: Birazcık da bakalım senin de yorumlarını alalım.
12: Şimdi ne var öncelikle? İlk etapta bir Gazi koşusundan görüntüler var. Görelim bakalım. Kimi almışız acaba Gazi koşusundan?
9: Acaba.
12: Evet, bu hem 99.sunda hem 100. Gazi koşusunda oradaydın diye hatırlıyorum evet. Ben. Ve tabii ki Gazi şıklığı diye bir şey var. Yani bu
9: evet. Hakikaten, bir kuralı var aslında oraya gelmenin.
12: Bu çok da güzel bir gelenek. Oraya giden herkes, hem erkek hem kadın, çok özenerek gitmek gerekiyor bir kere. Ve sen de hakikaten, ben ikisini de hatırlıyorum, çok şıktın. Nasıl yorumluyorsun orada, nasıl hazırlanıyorsun?
9: Kendin mi seçiyorsun?
12: Böyle ciddi bir hevesle ve istekle gidiyorsun değil mi?
13: Evet.
9: Tasarımları kendin mi seçiyorsun? Bu puantiyeri de çok güzel.
13: Burada ben kendim seçtim. Yani stylingimi kendim yapmıştım. İlk 99. bu. İlk geldiğim yıldı. Çok heyecanlıydım zaten, ilk defa katılıyordum. Yani daha önce tabii at yarışı izlemeye gitmiştim fakat hani
9: Gazi koşusunun
13: çok ayrı bir atmosferi var.
12: Bir virgül koyabilir miyim? Daha önce de izlemeye gitmiştim dedin. Evet. Var mı ailenizde böyle bir atçılık yoksa?
13: Hayır,
12: tamamen
13: yok.
12: Sizin kendi ilginizden dolayı.
13: Kendi ilgimle alakalı.
12: Almayı düşünüyor musunuz ileride?
13: Ya bu çok sık gittiğim, at binmeye çok sık gittiğim zamanlarda şeydim böyle at bakıyordum işte. Birlikte çalıştım, hocama gösteriyordum işte, bana at hani bulalım. Ben at istiyorum falan diye böyle artık hani o şeye çok girmiştim. Çok istiyordum yani bir atım
12: alırsın
13: olsun.
12: Ama yani. De,
9: ama çok
13: ilgi istiyor. Ve
9: ben
13: çok...
9: de at biniyorum.
13: Öyle mi?
9: Evet, hem de çok uzun yıllar bindim. Şimdi ben de bir süredir bilmiyorum ama inanılmaz büyük sorumluluk. Her gün
13: kesinlikle.
9: İki kere binilmesi gerekiyor. Seyirci, baksı.
12: Koşması için alır belki yani, yarışır.
13: O değil de yani kendim... Ya... o benim bebeğim olur ya, ben ona asla kıyamam, ilgilenmem gerekir. Ya inşallah öyle bir vaktim ve zamanım olduğunda
12: neden alsan ve koşsa peki adını ne koyarsın? Zor bir soru yine.
13: Star. Ay, evet ya. Star evet olabilir. Star. Yani yıldız. Olabilir, hiç düşünmedim.
12: Styling gibi kendim yapım evet, yorum burada... diyordum. Kusura bakma böldüm evet. Ama at konusu açınca sormak istedim.
0: Styling çok güzel olmuş bu arada. Yani modayla yakından ilgilendiğimi bir kez daha söyleyebilirim. Evet, bu sene. Yüzde kendim hazırlandım.
13: Burada Sedat'tan bir destek almıştım. Elbisemi kendim seçtim. Şapkam evet, ben de çok bayıldım şapkama.
0: Şapkam Melisa Erkol olabilir mi? Değil ay galiba. Melisa'nın şapkalarına benzettim tasarım olarak. Çok çok beğendim şapkayı.
13: Eldivenlerimi kendim yaptım.
0: Öyle mi? Evet. Aa, dikiş falan dikme biliyorsun.
13: Yapıyorum ben kendim.
12: Aa, gerçekten mi?
13: Var böyle
0: İnanmıyorum.
13: Şeyler.
0: İnanmıyorum. Harika. Peki seviyorum. Elbise dikmeyi biliyor musun? Çok yani.
13: Şu zor tabii bu kadar. Bilmiyorum yani.
0: Ama bir etek dikebilirsin yani.
13: Belki.
0: Dikiş makinesi geliyor.
12: Bizim programda böyle. Yapabilirim diyorsan hemen getiriyoruz.
0: Overlock çayağımıza geldi diye. Vallahi evet, harika yani kendim. Seninle her sohbet ettiğimizde, her ilerlediğimizde ayrı bir yeteneğin çıkıyor. Ya. Çok başka bir şeydir tasarım yapmak.
12: 10 parmağında 10 marifet diyebilir miyiz?
0: Gerçekten tasarım yapmak.
12: Seneye ne giyeceğim belli mi? Bir sonraki Gazi Koçası'nın.
13: Ya ben yok söylemeyeceğim, hayır.
0: Belli söylemeyeceğim. Ama çok belli.
13: Ya bu sene de aslında kafamda o vardı ama yani bulamadım öyle
0: renk
13: bir şey. Söylemeyeceğim.
0: Ben sana dikebilirim o zaman.
13: Gerçekten
0: benim de sana sezon
13: mi?
0: Olsun, evet.
13: Ah, teşekkür ederim.
0: Her şeyini kombinleriz. Sen tasarlarsın, biz dikeriz.
13: Harika.
0: Böyle bir şey olabilir.
13: Çünkü öyle bir şey bulamadım yani, yok.
0: Evet, o kafandakini bulmak hep çok zordur çünkü.
12: Çok enteresan bir şey var şimdi Zeynep. Evet. Bilmiyorum nasıl yorumlayacaksın bunu. Merak ediyorum ben de senin yorumunu. Olivia Rodrigo yapay bir yağışla bir konserde kıyafeti resmen eridi. Bunu tam ekran.
0: Aa, bunu görmüş müydün?
13: Görmemiştim.
0: Evet, yapay bir yağmur yaptılar. Aslında bembeyaz bir elbiseyle çıktı. Sonra yağmurun altında elbisesi eridi ve alttan kırmızı bir elbise çıktı.
13: Çok beğendim.
0: Ben bayıldım. Bir kere düşüncelerine, duruşuna, kostümüne, her şeyle çok bütündü. Bir de ben buradan bilmiyorum. Ya çok duygusal bir dönemdeyim. Çok duygusal şeyler geçti bana. Sadece bir...
12: Böyle bir kabuk olarak, değişimi gibi evet, bir şey değil mi? Onu anlatıyor.
0: Herkesin ihtiyacı olan.
12: Sanat evet, eseri gibi bakarsak.
13: Düz şeylerden sebebi bir şey anlatan şeyler.
0: Hikayesi var.
13: İlgi çekici. Güzel. Sevdim.
0: Sevdin mi sen?
12: Bu ben çok sevdim. Yaratıcı ve güzel bir
0: çok
12: fikir.
0: Çok kreatif bir şey.
12: Hüseyin Çağlayan'mış.
0: Evet. Zaten çok tasarımcısı. Kendisinde. Çok yetenekli. Benim de bir iki parçam var.
12: Öyle
0: çok
12: mi?
0: Da severek giydiğim bir tasarımcıdır. Çok da severek takip ederim.
12: Gerçekten haftaya da acaba ben böyle var, bir takım elbise giysem üstünde de kağıt yapsak.
0: Erimeyecekse. Şu an bunu
12: altında
0: olabilir.
12: Takım elbise olacak.
0: Öyle olabilir.
12: Üstünde tamam, kağıt eritip böyle yağmurlu öyle altından olabilir, takım elbise
0: tamam,
12: çıksın.
0: Öyle olabilir.
12: İbrahim sesleniyor.
0: Şimdi bilemedik biz onu ekip olarak. Kulağıma da öyle dediler. O topa girme sebebi belki dediler.
12: Buraları ıslatalım güzelce yapay yağmur yaparak.
0: Vallahi gerçekten bu kostüm bence hikayesi olan bir kostüm. Ben çok sevdim.
12: Buna puanın 10 mu?
0: Buna puanım 10.
13: Evet, 10. Ben de sevdim.
0: Belki senin?
12: 10.
0: 10.
12: Çok yaratıcı ve kreatif bir şey bence. Şimdi senin sürprizimiz tabii hazır.
0: Evet, forman hazır. Bakalım Aybüke Yılmaz'ın Fenerbahçe için tasarladığı form. Aa, çok iyi. Çok güzel olmuş. Ay, bu satılır.
12: Gerçekten bayağı iyi olmuş.
0: Gerçekten çok iyi olmuş.
12: Numaraları da yıldızlarla yazmışlar.
0: Onu
12: da
0: beğendim.
12: Yıldız yazmışlar. Ön tarafta,
0: ön tarafında arkada at var.
12: At da var.
0: Samsun Spor'un logosu amblemi galiba. Üzerinde de at var.
12: Atatürk,
0: at Atatürk var.
13: Evet.
0: Vallahi gerçekten çok anlamlı olmuş.
12: Bayağı iyi olmuş.
13: Güzel olmuş.
12: Bol bol da yıldız var.
13: Evet.
0: Daha ne ya olsun?
12: O kadar fazla yıldız var ki yetmemiş, bir de yıldız diye de yazmışlar.
0: Yani görmediyseniz bir de okuyun. Sayamıyorsanız diye. Gerçekten çok güzel olmuş forman. Tasarım yeteneğini bir kez daha göstermiş oldun. Ben olsam bir sana forma tasarlatırdım ya, Fenerbahçe olsam.
13: Gerçekten mi?
0: Gerçekten tasarlatırdım. Neden
12: ben de
0: olmasın
12: tasarlatırdım
0: yani? Çok çok başarılı. Bu arada tabii ki bizim de D-Smart logomuz var yani.
12: Biz o da de sponsor olmasa, olduk formaya.
0: Olmaz, biz de sana sponsor olduk.
13: Çok güzel.
0: Daha ne istiyorsun?
12: İçine sindi mi?
13: Çok beğendim.
12: Ama bir şey söyleyeceğim. At dokunuşu bak nasıl fark yarattı,
13: fark
12: gördün mü?
13: Evet. Gerçekten.
0: Çok başarılı ya, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gönlüne sağlık, tasarımına sağlık, aklına sağlık yani.
13: Teşekkür ederim.
12: Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Belki yeni ilham alan bir
0: bu kadar yıldızların olacağı bir sezon olsun diyelim o zaman.
12: Evet, inşallah. Tüm takımlarımıza başarılar dileyelim. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, iyi ki geldin. Seni tanımak çok keyifliydi. Çok güzeldi her şey. Bizim için çok hızlı geçti. Senin için
12: evet,
0: zaman
12: nasıl geçtiğini anlamadık
13: çok
12: yine.
13: Çok keyifliydi. Gerçekten ben de çok keyif aldım. Çok memnun oldum tanıştığıma.
0: Ben de öyle. Çok memnun oldum. Umarım bundan sonra da görüşürüz zaten.
12: Haysiyet izleyenlerine bir mesajla bence.
0: Evet.
12: Son. Biz bütün soruları bitirdik.
0: Ve sence haysiyet ne demek? Söyle. Bir de kendince haysiyeti bize açıklamanı isteyeceğiz.
13: Haysiyet kişinin kendine duyduğu öz saygı bence. Ve bizim dizide de bu çok güzel anlatılıyor. Tam bir aile dizisi. Sıcak, sımsıcacık, herkesin her karakterden kendinden bir şeyler bulabileceği bir dizi. Şimdi bu akşam yeni bölümümüz yayınlanıyor. Ve sonraki bölümlerde de çok güzel şeyler olacak. Bence sakın kaçırmayın. İzlemeye devam edin.
12: Teşekkür ediyoruz.
0: Çok
12: yine
0: teşekkür
12: bekliyoruz
0: ediyoruz.
12: Bu arada. Gazi Koşusu'nda görüşmek üzere diye.
0: İnşallah. Belki daha öncesinde de belki görüşebiliriz.
12: Evet evet.
13: Tabii.
0: Biz sizi ekranlardan izleyeceğiz. Siz de bizi izlersiniz. Biz de bu akşam zaten. Hemen
12: bu akşam. Evet bu akşam.
0: Evet ekranlarda D-Smart ekranlarında olacağız. Yarın akşam da
12: Dream Türk
0: ekranlarında
12: TV'deyiz.
0: Olacağız.
13: Harika.
0: Kaçıranlar da yarın akşam izleyebilir.
12: Teşekkürler Zeynep.
0: Teşekkürler Berke. Bir sonraki bölümde
12: görüşünceye
0: dek.
12: Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
8: Bu gidişat sorun olacak.
7: 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Yeni sezonda yeni bölümle karşınızdayız. Ben Rıfik Sarıöz. Deşarj başlayan program hanımlar, beyler ve gençler hepiniz hoş geldiniz. Umarım harikulade bir yaz dönemi geçirmişsinizdir. Biliyorsunuz yepyeni sezonda da yine popüler isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Rıfik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Şimdi yepyeni bir sezona başlıyoruz dedik. Müzik dünyasında yaptığı şarkılarla öyle güzel imzalar attı ki sezona da kendisiyle başlamak istedik ve bizi kırmadı. Harikulade evinin bahçesindeyiz. Ferhat Göçer, Deşarj'ın yeni sezonun ilk konuğu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Refik.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olasın. Öncelikle Dream Türk izleyenlerine buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Ve sen de bu sektördeki en çalışkan, vizyoner arkadaşlarımızdan birisin. Senin programında konuk olmak benim için büyük bir mutluluk.
0: Biz çok keyif alıyoruz sizinle program yapmayı. En son böyle bir 3 yıl önce falan stüdyoya konuk gelmiştiniz.
1: Evet, doğru.
0: Ve nihayet bugün tekrardan baş başayız sizinle birlikte.
1: Evde ağırlıyoruz ama hiçbir şey yemediniz, içmediniz. Yani bir kahvemizi...
0: Sizin enerjiniz yeter
1: çok
0: bize.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten sizin enerjiniz yeter. Şimdi çok güzel şarkılar çıkardınız. Son dönemde kafamın içine bir salsaydın, o kadar fresh ve o kadar tatlı bir şarkı geldi ki Ferhat Göçer cephesinden. Birazcık bu şarkıyla başlamak istiyorum programa. Size ait bir şarkı.
1: Evet, yani bu son dönemde özellikle birkaç yıldır, yani bir 5-6 yıldır tamamen kendi sözümüz, müziği bana ait olan şarkılar ya da en azından müziği bana ait olan şarkılarla yol almayı tercih ediyorum. Bu Obsession isimli bir film izlemiştim geçtiğimiz günlerde ki dünyada da büyük yankı uyandırdı. Gerçekten çok büyük, çok düşük bir bütçeyle büyük yankılar uyandıran bir filmdi. Onun hemen arkasından böyle kaleme aldığım 3-5 cümleyle başladı şarkı. Son dönemde bütün dünyada da trend olan Afrobeat, Ragaton, bu tarzların da bir bileşkesi oldu. Zaten Ragaton geçmişten beri hep vardı ama Afrobeat onun üzerine böyle bir farklı bir...
0: Çok güzel harmanladı diyebiliriz aslında.
1: Evet evet, iki ayrı tarzın bir buluşması gibi oldu. Bu dönemde özellikle dans ritminde çok moda. Şarkıyı bunlarla bir değerlendirmek istedim. Hani ben de kendi stüdyoda deneyimliyorum yani yeni bu tarz eserleri, bu tarzları. Yani her gün öğreniyoruz. Aslında müzikte öyle bir şey ki hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyor Refik ama janra değişiyor, kuşaklar değişiyor, o kuşakların yıldızları, starları değişiyor. Dünyada trendler değişiyor, ritimler değişiyor, sesler değişiyor. Siz yerinizde oturup saymaya devam ettiğiniz müddetçe birkaç sene sonra bir bakıyorsunuz ki oldukça işin gerisinde kalmışım diye. İşte bu süreçteki çabalarım, çalışmalarım hep dünya müziğini, dünya soundlarını biraz takip etmek olacak. Tabii ki çok iyi yakalayamıyoruz. Yani bu dili yakalama şansımız yok. Benim sonuçta belli bir duruşum var mesela. Yani bugün rap, trap yükselişi ya da hani R&B vardı ama şimdi R&D var. Yani ritim ve dans müziği özellikle K-pop'tan sonra Türkiye'de de bu grup müzikleriyle birlikte çok başladı. Bunların hepsini deneyimlemeye çalışıyorum.
0: Her dönemin o zaman bir starı mı oluşuyor?
1: Tabii her dönemin yeni yıldızları oluşuyor. Çünkü müziği domine eden kitleler belli. Yani 8 yaş ile aşağı 20-24 yaş grubu kitlelerin starları her 10 yılda bir, 15 yılda bir değişiyor. Şu anda günümüzde baktığımızda işte neler var? İşte Level C5 var, Blok 3 var, Sefo var, Çakal var, Edis var. Bu arkadaşlar bu dönemin, bu dünyanın yani 6. Türk pop müziğinde aslında 6. yenileri yaşıyoruz diyebiliriz. Yeni yıldızlarımız bunlar doğal olarak.
0: Bu şarkıyla da bu dönemi yakaladığınızı düşünüyor musunuz peki?
1: Bunu bilemem.
0: Yani... Bence yakaladınız. Ben ilk dinlediğimde şimdi cuma günleri Perşembe cuma bağlayan gece o New Music Friday'e bakıyorum. Kimden yeni şarkılar çıkardı? Çünkü müziği çok seviyorum ve müziği de takip etmeye çalışıyorum. Karşıma çıktığında ya dedim Ferhat abi yine yapmışsın yapacağını. Melodi çok tatlı. Yani şey böyle arabada çal, uzun yolda git. O hissiyatı yarattı bana şarkıyı dinlerken.
1: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani bunu zaman gösterecek. Yani şarkıların buradaki şeyini tabii birinci olarak sizler, hani iyi koklayan radyo emekçileri. İkincisi de seyirciler, dinleyiciler buna karar veriyor. Yani uzun soluklu yolda bir şarkı ömrü ne kadar olacağını artık siz onu saldıktan sonra sizin elinizden çıkıyor. Evet. Bambaşka. Onun karar mekanizmaları, karar mercileri artık şarkıyı sahiplenecek. Eğer işine bir hikaye yükleyebiliyorlarsa... o şarkıyla kendi dünyalarına ait duygularını birleştirebiliyorlarsa o şarkı zaten toplumda yayılıyor da, ya da kalıcı oluyor. Biraz kadere bırakacağız bundan sonra.
0: Peki kafamın içini bir salsaydın da niye video klip gelmedi?
1: Şöyle.
0: Çünkü şarkı çok güzel, altyapı muhteşem. Kaleminiz gerçekten bu şarkıda böyle bir daha sanki böyle bir büyümüş. Karşı tarafı çok güzel o hissiyatları geçirmişsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Klip bekliyordum. Daha böyle bir yazıların oldu, sizin fotoğrafınızın oldu. YouTube'da lirik. Zaten Ferhat Göçer YouTube sayfasında görebilirsiniz lirik video klibi. Ben böyle bir video klip gelir diye düşündüm. Sonra şunu da düşündüm. Acaba bu şarkıdaki kompozisyonu bize mi bıraktı? Hayal edelim nasıl bir klip olacak
1: şöyle
0: diye.
1: Şöyle ki, birincisi tabii ki bu. Yani şarkıyı video kliple şimdi hayal et, artık günümüzde hayal ettiğiniz bir video klibi ya da şarkının ruhunu tam olarak yansıtacak olan bir video klip çekmenizin maliyetleri neredeyse milyon TL'lere buluyor.
0: Evet.
1: O yüzden eğer iyi bir prodüksiyon yapmayacaksanız bu konuda bu işe kalkışmamayı öneriyorum. Yani basit bir lirik videoyla üzerine sözlerinizi, bir fotoğrafınızı paylaştığınız, sözünüzü paylaştığınız bir şarkıyı lirik videoyla verdiğiniz takdirde onun hayal gücünü izleyiciye bırakıyorsunuz. Biraz bu şansı vermek istedim. Bir ikinci şarkının gidişini görmek istedim. Yani şarkının sahiplenilme şeyi varsa, şansı varsa ona göre kliplenme şansı da artıyor.
0: Ha, gelebilir o zaman şu anda video
1: her
0: klip
1: her an. Bak bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani yeni şarkı yaptım. Video klip çekmedim. Şarkı lirik gitti ama şarkı tuttu. Bir süre sonra ilgi gördü. Bu sene mesela ilgi görmemiş olabilir ama bir sonraki sene birdenbire tekrar ne diyebilir, ilgi artabilir, trend olabilir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Dijital dünyada artık yeni şarkı çıkarttığım, şarkı eskidi gibi bir şey yok. O dijital kütüphanenin içerisinde bundan 50 sene önce çıkarttığınız şarkı da duruyor. Hı hı. 2 saat önce çıkarttığınız şarkı da duruyor. Hepsine ulaşma için bir tık mesafeniz var. Eskiden evet. Böyle değildi. Mekanik dünya döneminde doğru. Neydi? Siz 1 ay, 2 ay raflardasınız, ondan sonra o CD, o albümü bulana aşk olsun.
0: Kaldırılıyordu.
1: Ya da helal olsun. Evet. Yani aşk olsun diye helal olsun. Yani bulamıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla bu yeni dünyadaki dijital devrimin faydalarından bir tanesi. Sizin hele hele bir şarkı TikTok'ta ya da Instagram'da ya da bir diziye atıyorum yerleştirildiği dakikada şarkı 15 sene önce çıksa, işte geçtiğimiz günlerde Ne Can'ın bir şarkısı mesela, neredeyse 50 yıllık bir şarkı, hiç benim de duymadığım bir şarkı birdenbire gündem oldu. O yüzden şarkıyı evrene koymak, dijital dünyada dijital kütüphanenin içine koymak bizim için birinci hamle. Video klibine artık bundan sonra şarkının kaderi karar verecek.
0: Kesinlikle katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Peki dizilerin şarkılarda kuvveti var mı? Çünkü Nece örneğini verdiniz. Unutulan mutlak. Bir şarkıydı. Ben de bilmiyordum.
1: Bakın mutlak. Yani diziler şu anda şarkılar için, yani baktığınızda diğer dijital, bütün internasyonel dijital platformlara baktığınızda bu artık bir sektör haline dönmüş vaziyette. Hı hı. Yani şarkılarda, dizilerde kullanılan şarkılar özel olarak seçiliyor. Bunun için özel aranjmanlar, yeni coverlar yapılıyor. Yani eski şarkı bile olsa yeni düzenlemeler yapılıyor. Hı hı. Bunun için ayrı bir mesai harcanıyor, ayrı bir ekip var bu konuda. Dolayısıyla bizim dizilerimizin de bütün dünyada artık izlenen diziler olduğunu ifade edecek olursak, yani bugün Güney Amerika'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da, Amerika'da da insanlar Türk dizilerini izliyorlar. Dolayısıyla bu dizilerin içerisine yerleştireceğiniz şarkılar sizin aslında müziğinizi de, kültürünüzü de o insanların gözlerinin önüne sürüyor, kulaklarına sereceksiniz. Yani bir tarz kültür ihracatının çok önemli bir şeyi. Sadece Türkiye içerisinde bir şarkıyı diziye soktunuz, şarkı patladı gibi küçük düşünmeyin bunu. Bunu enternasyonel bir kültür turizminin, kültür ihracatının çok önemli bir parçası olarak değerlendirmeniz gerekiyor bence.
0: Kalbimin Orta Yeri çok yakın bir tarihte çıktı. Burada hatırlatalım, son şarkında sürprizleri olabilir Ferhat abiden de. Az önce o küçük infoları da aldık. Bu arada Ferhat Göçer'in de Spotify kataloğuna girdiğinizde şarkıyı oradan dinleyebilirsiniz. Zaten kardeş radyomuz 104 Radyo'da de gün boyu şarkıyı dinlemeye başladınız. Şimdi yakın geçmişteyiz. Kalbimin Orta Yeri'ni bir video klibi ekranlara getirelim.
1: Zevk.
0: Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da biz burada sohbet ederken siz de yorumlarda sohbetinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar.

0: Senin kanalın Dream Türk'te Deşarj'da yeni sezonun ilk konuğu Ferhat Göçer'le sohbetimiz devam ediyor. Üretken bir adam dedik. Müzik dünyasına baktığımızda gerçekten sayısız hitleri var diyebiliriz. Ve her geçen günde üretmeye ve siz müzik severlere yepyeni şarkılar sunmaya devam ediyor. Çok sıcağı sıcağına bir şarkı Mutluymuş Gibi Yapma. Biraz da ondan bahsetmek gerekirse biz aslında küçük infoları aldık. Video klip gelecek dediniz.
1: Bakü'de çekiyorsunuz. Onun hazırlıklarını 17-18 Ekim'de Bakü'deyim. Bakü konserinin hemen öncesinde bütün Bakü'nün güzelliğini sergileyecek bir klibin hazırlıkları içerisindeyiz. Orada da izinler alınması gerekiyor. Bayağı bir prosedürler de var. Şarkı yine sözümüzü bana ait olan bir şarkı. Daha naif, böyle yumuşacık, dinlemekten çok keyif alacağınız bir şarkı. Gözünüzü kapatıp.
0: Burada bir özlediğimiz slow'lar var Ferhat Göçer'de.
1: Slow bir şarkı, evet.
0: O şeyi alıyoruz.
1: Var. Bu slow, bu Mutluymuş Gibi Yapma da tamamen slow, o böyle aşkların en güzeli gibi, işte Sorarlarsa gibi o naif Ferhat Göçer tınısını duyacaksınız orada.
0: Harikulade. Peki böyle ard arda şarkı çıkartıyorsunuz ya, yeni dönemde mesela bir önceki döneme baktığınızda bir albüm yapılırdı, o albüm bir iki yıla demlenirdi. Ama günümüz müzik dünyasında 45 günlük, bir iki aylık mesafelere düştü bu.
1: Bir aya bile düştü neredeyse. Bir ay, bir buçuk ayda
0: doğru 45 gün. Bu yorucu oluyor mu Ferhat Göçer için?
1: Şöyle, aslında bence tam tersine sürekli zinde tutuyor beni. Yani kendi adıma konuşmak gerekirse, başkalarını bilemem, başkası adına konuşmam ama dijital dünyanın gereksinimi, yani böyle bir talebi var sizden. Küçük bir örnek vereceğim, bir tüyü vereceğim aslında. Yani albüm çıkartalım, peki albüm çıkartalım. Çıkarttınız, koydunuz Spotify'a. Koyduğunuz herhangi bir dijital platforma o şarkı, 11 şarkı ya da 15 şarkı verdiniz. O şarkının en fazla 2 tane ya da 3 tanesi promote edilebiliyor. En fazla. Geri kalan diğer eserler hep altında kalıyor. Yani unutulmuyor değil. İlgi. Şimdi pamuklara sarıp sarmalamak lazım. Bu şarkıla bir şarkı sunduğunuz zaman, günümüzde, eskiden de böyleydi zaten. Şarkıyı çıkartmanız, şarkının çok güzel olması da yeterli değil. Bu şarkı çıktığı dakikadan itibaren arkasında durmanız gerekiyor. Yani şarkının o promosyon döneminde dinleyiciye ulaşıncaya kadarki olan bölümünde de en az şarkıya harcadığınız emek kadar büyük emek ve para sarf etmeniz gerekiyor.
0: Orada unutuluyor aslında. Mesela şarkı yapılışı çok güzel, çok tatlı ama o tanıtım kısmına geldiğinde salıyorlar.
1: Olmaz. Yani en az şarkıya harcadığınız emek kadar, yani stüdyodan çıktı sıcak sıcak, koydunuz dijital platforma çıktı, asıl iş ondan sonra başlıyor.
0: Evet.
1: Bütün iş ondan sonra başlıyor. Çünkü bu iş tamamen bir marketing işi. Yani sizi, beni de aşan kesinlikle bir iş. Yani onun uzmanları var. Ama siz denetleyeceksiniz. Dolayısıyla bunun video klibi var. Bunun bir sürü mecrası var. Instagram'ı var, TikTok'u var, YouTube'u var, diğer dijital platformları var. Yani buralarda işte şimdi algoritmalar konuşuluyor, değil mi? Yani mücadele ettiğiniz çok ciddi alanlar var. Yapay zeka meselesi var. İşte ne bileyim ben, sahte dinlemeler meselesi var. Yani çok sağlam bir video klip çektiniz, bu video klibi de tanıtma ayrı bir meselesi var. Var da var yani, böyle kalem kalem alta alta radyolar var, televizyonlar var, sizler varsınız. Yani bir düşündüğünde belki de şarkıya harcadığınız emeğin ve masrafın ben iki katını şarkının tanıtımı için harcamak zorundasınız. Bir düşünün, 11 tane şarkı koydunuz, 11 tane şarkıyı yeni dünyadan bak, dijital dünyanın şeyinden, 11 şarkıyı koydunuz. Bir tanesini ya da iki tanesini pazarlayabildiniz ya da marketing yapabildiniz. Diğer şarkılara çok güveniyorsunuz ama kendilerini gösterebilme şansına sahip olamadılar. Üzülürsünüz. Emeğinize yazık olur. Eskiden öyleydi değil mi? Albüm çıkartıyorsunuz, kasetin A100'ü vardı, B100'ü vardı. A1, B1 hangisi olacak? Herkes A1'e yüklenildi falan, tamam da. Günümüzde artık A1, B1 yok.

0: devam etmek.
1: Az önce yeni kuşaktaki isimlerden falan bahsetmiştiniz. Bir meç olursa Ferhat Göçer o yeni kuşaktan kiminle böyle birlikte bir şarkı söylemek ister? Ya da Spotify listesinde yeni dönemde kimleri takip ediyor Ferhat Göçer?
0: Ben pek tercih etmiyorum bunu. Yani yoksa bütün arkadaşlar, hepsi yeni jenerasyon sanatçılar, dostlarım. Hepsi bizim bu sektörün en parlayan, en güzel, en güzide sanatçıları. Hepsiyle de yakın dostluğum, arkadaşlığım var ama bu konuda şimdilik yalnız yürümeyi tercih ediyorum. Geçmişte biliyorsun televizyon programları yaptım, yani 15 yıla yakın televizyon programları yaptık. Düetler yaptık. Aklına kim geliyorsa o dönemde hepsiyle düetlerimiz vardı ve adımız da Düetisine çıktı. Belki duydun, hatırlarsın, bilmiyorum. Ondan sonra biz ne zaman bıraktık? Ondan sonra düetler başka yerlerde moda olmaya başladı. Yani şimdi burada solo gitmeyi tercih ediyorum. Bu dönemde.
1: Çok değişik.
0: Evet.
1: Çünkü günümüze bakıldığında böyle bir kuşaklarla böyle birleşimler söz konusu oluyorlar. Yani o ona faydası dokunsun, ona faydası dokunsun.
0: Bunlar doğru. Bu collaboration'lar, bu mashup'lar, bunların
1: tercih
0: hepsini...
1: Tercih etmeme sebebi ne peki?
0: Efendim?
1: Tercih etmeme sebebi ne?
0: Ya bu biraz aslında kendi mücadelem. Yani şimdi yorumcu kimliğinin ötesinde biraz söz müzik yazarlığı ve kataloğumu geliştirme dönemi yaşıyorum. Dolayısıyla aslında benim savaşım şu anda kendimle. Yani kendi kalemimi güçlendirmeye çalışıyorum. Kendi melodimi, kendi müzikal altyapımı güçlendirmeye çalışıyorum. Şu anda benim için bunlar, yani ortaya çıkarttığım bir yeni bir şarkı, dışarıda yapacağım çok tutmuş bir collaboration'dan çok daha kıymetli benim için. Yani öyle bir kaygım yok. Yani bir sürü hitimiz oldu, yüz milyonlarca dinlenen, milyarlarca dinlenen şarkılarımız oldu. Şu andaki benim savaşım kendimle. Solo bir savaş bu.
1: Peki kendini böyle bir öz eleştiride bulunsanız şarkı yazarlığı konusunda. Ferhat Göçer nasıl eleştiri yapar? Kendi şarkılarını.
0: Hemen söyleyeyim. Sözde daha geliştirmem gereken, yürümem, yol almam gereken çok yol olduğunu görüyorum. Çünkü şarkı özellikle, yani şiir yazmak başka bir şey ama şarkı sözü yazarlığı zor bir şey. Yani bunu rap'teki günümüz hani ne derler, böyle tekerleme tarzı şarkı sözü yazmaktan bahsetmiyorum. O bambaşka bir şey yaptığım için değil. Yani sakın yanlış anlama, küçümsediğim için değil. Başka bir janra, yani rap janrasının söz yazarlığının da ayrı bir kıymeti var. Ama hedefim gerçekten bildiğin, yani lirik şarkı formunda şarkı yazma meselesinde daha çok ekmek yemem gerektiğini düşünüyorum.
1: Duyguları siz bize geçiriyorsunuz.
0: İşte duyguları aktarma, o metaforlar, dili güçlü kullanma, duyguyu böyle nasıl diyeyim, yani anlatırken o görkemli şarkıların içerisindeki o görkemli ifadeleri bulma, cümleleri yaratma, bunlar hiç kolay şeyler değil. Yani söz yazarlığı işin bambaşka ve en can alıcı kısmı bence.
1: Tıkandığınız noktalar oluyor mu? Mesela şu anda evde beklettiğiniz kaç tane böyle yarım kalan şarkı var?
0: Yarım kalanlar var, tıkandığım için bıraktığım şarkılar var. Yani gelip nakaratında iki cümlede takılıp aylarca bekleyen şarkılar var. Böyle en az 10 tane şarkım var. Yani yürümüyor ve istediğim gibi olmayınca da şarkıdan soğuyorum. Halbuki çok güzel gelmiş. Yani işte almışız, introsu çok güzel, melodisi çok güzel. Ondan sonra ama... yani verse çok güzel ama korusa geliyor, nakarata geliyor.
1: Orada tıkanıyorum.
0: Bırakıyorum.
1: Peki size göre belki, hani dediniz ya, kenara atıyorum ve yapmıyorum, devam etmiyorum. O kısma kadar böyle dinletiyor musunuz birilerini?
0: Bir iki tane bu konuda birlikte çalıştığım söz yazar arkadaşım var. Onlara yolluyorum ama şimdi şöyle de bir şey var. Onların da bir emekleri, bir... Şimdi çok riskli bir durum var burada. Şarkıyı gönderdiğinde bir söz yazarına, eğer o da profesyonel senin gibi, yani bu işte hem hayatını kazanan hem de hayatını adamış hem de bu işe çok ciddi mesai harcayan iddialı bir isimse, oradan olan geri dönüşün de iyi değerlendirilmesi lazım. Yani şu lüksün yok. Ya ben bunu beğenmedim, bunu bilmem ne yap. En fazla şunu yapabiliyorum. Ya buradaki sözleri şöyle değiştirebilir misiniz? Dolayısıyla birine şarkıyı, yarım kalan bir şarkınızı yolladığınızda aslında çok zor bir görev vermiş oluyorsunuz karşı tarafa. Ve bu görevi verirken de ondan beklentilerinizi almaya başladığınızda bir şeyler, bu sefer de memnuniyetsizliğinizi ya da tatminsizliğinizi karşı tarafa ifade etmeniz de çok güçleşmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Başka bir yük o. Dolayısıyla birkaç defa denedim. Ve

0: bu konuda istediğim şeyleri alamadığımda karşıyı nasıl yıprattığımı ya da nasıl yorduğumu fark ettiğimde şarkıyı oracıkta terk edip daha sonra o şarkının üzerine eğilmeyi tercih ettim. Bu yol bence şimdilik en risksiz yol.
1: Bence de. Peki önce sözler mi geliyor yoksa melodiye mi takılıyorsunuz şimdi ilk aşamada?
0: Ben besteleri öncelikle enstrümanla yaptığım için aklımı ya da durduğum yerde önce melodiyle başlıyorum. Tarzım, benim tercihim, tarzım genelde melodi üzerine söz yazmak eğer ben yazıyorsam. Ama hazır bir elime bir şey gelmişse, bir şarkı sözü ya da bir şiir gelmişse o zaman bambaşka bir yol oluyor. Yani biraz şarkının kendi doğasına göre şekilleniyor diyebilirim. Bazen müziğin üstüne söz, eğer hazır çok güzel bir söz gelmişse de o sözün üstüne müzik arayışı oluyor.
1: Yakında peki bir Ferhat Köşer'in yazdığı şarkıyı böyle bir büyük isimlerden duyar mıyız? Kapı çalınmaya başladı
0: mı? Hemen kısa bir süre önce Nilüfer seslendirdi bir şarkımı zaten. Çok da güzel seslendirdi sağ olsun. Ben arada veriyorum. Yani Taner'e veriyorum, Neşe'ye veriyorum, Nilüfer'e veriyorum.
1: Neşe'yle zaten düetleriniz var.
0: Evet evet. Onları yani şarkılarımı okuyan sanatçı arkadaşlarım ama ben bu konuda çok fazla bunun şeyini yapmıyorum. Ne derler?
1: Reklamını.
0: Yani henüz daha o kadar, çünkü bambaşka bir şey. Yani orada iddialı olmak için kendim... Bu konuda mükemmeliyetçi bir adamım. Yani gerek hekimliğim, gerekse müzikle geldiğim bir noktada bir söz müzik yazarı olarak eserlerinizi sanatçılara vermek değil. Evet, veriyorum, çok beğeniyor. Tek tük bunları veriyorum. Ama ne zaman ki sektörel olarak gerçek anlamda üreten ve şarkılarını dağıtan bir söz müzik yazarı olduğumda o zaman ancak bundan bahsedebileceğim. Şu anda bunlar henüz daha dostlarımla paylaştığım
1: yapılış işte, aşaması gibi bir şey.
0: Yani Nilüfer bir tane söyledi, Neşe bir tane söyledi, Taner bir tane söyledi. Böyle verdiğim birkaç arkadaşım var. Sırası gelecek, ona da zaman var.
1: Kafamın içini bir sağ saydığından sonra bence kapılar çalınmaya başlayacak ya. Ben inanılmaz beğendim.
0: İnan bana hiç acelem yok. Hiç sıkıntı. Tabii ki çok mutlu olurum. Ama bu belki de ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra da olabilir. Yani sizin için önemli olan şey şu. Yapın şarkınızı. Salın evrene, nereye gidecek onu kendi kaderi belirleyecek.
1: Kesinlikle. Şimdi can dostuma devam edeceğim.
0: Tabii ki.
1: Ferhat Köşer konuğumuz olmaya devam ediyor. Yakın geçmişteyiz. 2025 yılında çıkarmış olduğu can dostuma sizi baş başa bırakıyoruz. X Instagram'da da buluşmaya devam ediyoruz.

0: Deşarj'da Ferhat Göçer konuğumuz. Dream Türk TV ekranlarındasınız hanımlar, beyler ve gençler ve Ferhat Göçer'in bu muhteşem bahçesinde yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Müzik kariyerinize baktığımızda harikulade şarkılar var. Bu kariyerde nerede değiştiğinizi düşünüyorsunuz? Ya da nerede Ferhat Göçer iyileşti?
1: Sakinleşti diyelim. Yani ben aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Herhalde 2017'lerde, yani ne zaman ki uzun süre hekimlikle müzisyenliği birlikte götürdüm. Hı hı. Hep bir mücadele içerisindeyim ve büyük, ciddi bir yorgunluk, ağır bir yükün altındaydım. Ne zaman ki ben sadece, yani hekimlikten emekli oldum ve sadece müzikle uğraşmaya başladım, orada sakinleşmeye başladım. Orada artık tamamen, çünkü müziğe odaklandığınızda, yani müziği gerçek tüm boyutlarıyla ele al, dünyanın içine tam %100 kendinizi koyduğunuzda orada kendimi saldım. Teslim ettim müziğe. Herhalde 2017 diyebiliriz bu kırılma noktası. 2015-17 arası.
0: Müziğin de ne kadar gücünün kuvvetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk o zaman.
1: Çok var. Yani günümüzde artık müziği çok şey yapıyorlar. Yani her bir yere teşni, bir yere malzeme, bir yere bilmem ne olarak kullanıyor. Buna müsaade etmeyeceğim. Yani varlığım, yani gücüm yerinde olduğu müddetçe müziğin hep asıl ana rolünün çalınmasına asla müsaade etmeyeceğim. Benim görevim, yani kendime şey yaptığım, misyon edindiğim şey bu.
0: Şimdi böyle çok sevdiğin Ferhat Göçer şarkıları var. Onlarda böyle bir tek tek söyleyeceğim. O şarkıların sizin için anlamı olan üç kelimelerini almak istiyorum sizden. Mesela Reva.
1: Reva'da büyük bir isyan var içinde. Gerçekten o şarkı insanın, yani kendi içindeki o haykırışı, içten içe kadere isyanı var bu şarkının içinde. Çok seviyorum.
0: Yıllarım gitti.
1: Yıllarım gitti de pişmanlık var. Herhalde pişmanlık diye tarif edebilirim orada. Yani acaba bir şansım daha olsaydı, geriye dönüp tekrar her şeye baştan başlamak zorunda kalsaydım, ne yapardımın cevabı o şarkının içinde var.
0: Unutmuş çoktan.
1: Unutmuş çoktan da keder var. Hüzün var. Keşkeler var. Ama hala içinden atamadığı bir sevgi var. Yani o da bambaşka bir şey. Unutmuş
0: o dönem ne çok radyolarda çalındı.
1: Tabii canım,
0: bu iki şarkı.
1: Müthiş şarkılar.
0: Her radyoyu açtığımızda Yıllarım Gitti ve Unutmuş Çoktan da böyle karşı karşıya kalıyorduk yani. Esirinin çok
1: tek kelimeyle teslimiyeti anlatıyor o şarkı.
0: Şimdi son dönemde bir de şöyle bir popülerlik başladı Ferhat abi. Sizin gibi müziğe değer vermiş, hitler kazandırmış isimler yeni kuşağa o şarkıları duyurabilmek için farklı saatlerde tekrardan sunuyorlar şarkıları. Ferhat Göçer'den de böyle bir proje gelir mi?
1: Olabilir. Mesela bak, buna varım. Yani yeni aranjörlerin, yeni müzik adamlarının, yeni genç kuşakların dünya ritmini, dünya... Çok güzel bir noktaya temas ettin. Özellikle bu dijital dünya çağını bize kazandırdığı en güzel şeylerden bir tanesi bu. Yani geçmişte aranjör arkadaşlarımızın içinde tek tüplü dünya müziğini, dünya seslerini, yeni teknolojileri yakından takip eden 2 ya da 3 kişi vardı. Şimdi herkes aşağı yukarı bu havuzun içerisinde bilgiye ve yeniliklere çok çabuk ulaşabiliyor. Dolayısıyla da yeni aranjörlerimizden dünya trendlerini takip eden müzik adamlarının sayısı çok fazla. Ve bizim geçmişte yorumladığımız bu şarkıların yeni soundlarla tekrar yorumlanması fikri bana çok heyecan verici geliyor.
0: Ya mesela şu Unutmuş Çoktan'ı yeni kuşaktaki bir arkadaş yapsa.
1: Unutmuş Çoktan neden olmasın, Cennet neden olmasın, Yıllarım Gitti neden olmasın, bunları yani hepsi birbirinden, yani bir yastayımı acaba yeni tarz bir...
0: Nasıl olur
1: bir yerde? Çok güzel olur. Eminim çok güzel olur.
0: Elektro tarzı böyle biraz alttan.
1: Çünkü yeni jenerasyon, evet, söze müziğe değer verir ama soundlara da en az söze müziğe verdiği değer kadar yeni dinleyici, genç dinleyiciler buna da çok değer veriyorlar.
0: Peki bir şarkının hit olabilmesi için söz mü önemli Ferhat Göçer için, ya da melodi mi? Ya da altyapı mı?
1: Bütünlük. Yani sözüyle, müziğiyle, aranjmanıyla gerçek anlamda güzel bir bütünlük sağlamışsa ve her birisi de, üçü de bir ortalamanın üzerinde olacak ve sadece o da yetmeyecek. Onun üçünün de bir ortak, bir bir bütünlüğü olacak.
0: Ama son döneme baktığımda ben kendi cephemden söylüyorum bunu, sakın yanlış anlaşılmasın. Melodiye takılıp mesela anlamadığım sözleri ya da çok manasız olan sözlü şarkılar sadece melodi güzel diye. Mesela soruyorum, bu şarkının nesini seviyorsun diyorum. Mesela arkadaşım dinliyor. Ya melodi çok güzel diyor ama söz çok kötü diyorum. Ya çok tuhaf geliyor ya bana.
1: Bunu ama anlık düşünmemeni rica ediyorum. Refik, sen hani sektörün içinde, ben bildim bileli sen de varsın. Evet. Hep beraber bu yolculuğu yapıyoruz. Bir şarkının o dönemde çok beğenilmesi, çok öne olması, işte ne bileyim yani trend olması, bu şarkının çok büyük bir şarkı olduğu yanılgısına seni, şey, yani bunu sana diyorum hani dinleyicilerimiz için söylüyorum. Bunu zaman karar verecek. Yani o şarkının ömrünün ne kadar uzun olacağı o anki trendiyle belli olmuyor. O yolculuğun içerisinde göreceksiniz. Bundan 10 yıl sonra da hala o şarkı eğer söylenebiliyorsa, 15 yıl sonra da, yani bir Anlamazdın diye bir şarkı vardı biliyorsun, 20 yıl sonra trend oldu acaba, ya da ne bileyim ben işte Memleketim, atıyorum yani buna benzer yüzlerce Sessiz Gemi, hani ya da Cennet, yani kendimden örnek vereyim, ya da Yastayım, bunun gibi bu şarkılar eğer çıktıklarından 20 yıl sonra da hala aynı heyecanla yeni jenerasyonlar tarafından da dinlenebiliyorsa asıl başarı kriteri bu olmalı. O anda melodisi seni yakalamıştır, okey. Bir dans figürüne konu olmuştur. Dedim ya, başrol değildir, evet, orada müzik. Bir dansa ya da bir diziye ya da başka bir yere bir konu olmuştur. Bir destekleyici omuz atılmıştır. O anda o şarkı çok şey gelir, parlar. Ama o ışığı nereye kadar sürecek? Ona bakmak lazım.
0: Ben mesela son dönemdeki bazı şarkıların, hepsi değil bu arada, hepsi dersem çünkü çok fazla eleştiri yağmuruna tutuluyorum, bazılarının mesela bir yıl sonra adından bile anılmayacağı eser kalmayacağını
1: düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna zaman ve şey karar verecek. Dinleyiciler karar verecek. Hep beraber bundan 3 yıl sonra yapacağımız programı, bak senden 3 yıl önce konuşuyorduk değil mi?
0: Evet.
1: 3 yıl önce sen sektörde, sahnede kimler vardı? 3 yıl ya, çünkü çok uzun bir zaman değil bak yani.
0: Değil mi? Yeni, o dönemde mesela yeni kuşakta farklı bir isimler söylüyorduk.
1: Anlıyor musun şu an şimdi? Onlar yok. Şimdi onlar yok, var. Bambaşka isimler var. Bundan 3 yıl sonra da inşallah buralarda oluruz ve bu programı seninle yine yaptığımızda oturup hem 6 sene öncesini hem de 3 yıl öncesini tekrar tartışırız.
0: Çok tatlısınız. Ya. O zaman sürüyle ekranlarınıza geliyor. Ferhat Göçer'in o kadar kataloğu büyük ki hangisini seçsek, hangisini yapsak diye düşünüyoruz. Bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Spotify Ferhat Göçer kataloğuna girdiğinizde, böyle geçmişe doğru gittiğinizde tüm şarkıları böyle bir keyifle, zevkle de dinleyebilirsiniz. Yakın geçmişe şimdi sürüyle sizlerle.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
4: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
10: Müzik dünyasındaki gelişen haberleri resmi web sitemiz dreamtürk.com.tr adresinden müzik haberler bölümünden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi müzik dünyasında bir önceki dönemde böyle mankenler şarkıcı oluyordu. Şu son dönemde de oyuncuların böyle bir şarkıcı hevesleri var. İyi bir müzisyen adamısınız ve bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi oyuncu arkadaşlarımızın böyle single'ları da çıkıyor, albümleri çıkıyor, hatta sahne almaya falan başladılar ya da bir projede yer alıyorlar.
11: Tabii ki zevkle, yani keyifle izliyoruz hepsini. Bu konuların içerisinde kimin nasıl başarılı olacağına biz karar veremeyiz. Eğer gönüllerinde şarkı söylemekle ilgili bir heyecan varsa bunları da yapmak en büyük doğal hakları. Sonuçta oyunculuk ve sahne sanatçılığı yani şarkıcılık birbirinden arasında çok da fazla ayrıştırılamayabilecek olan ki her ikisi de sahne sanatları aslında. Evet. Bu açıdan ama bu konudaki aynı şeyin yani dinleyiciler için de şöyle bir şey var. Ekran önünde bulunan yıldızların yani oyuncu arkadaşlarımızın normal ses sanatçılarına göre çok büyük avantajları var. Görünürlük avantajları var. Dolayısıyla bu görünürlük avantajlarıyla bunu bir kaldıraç gibi kullanıp içlerinde bir arzu istekleriyle, şarkı söyleme isteğiyle birleştirdiğinde bu popülariteyi şarkı söyleme ya da şarkı bunu bir kariyer edinmek isteyip istemediklerini bilmiyorum. Yani eğer arzuları böyleyse bu konuda buna destek olarak sağlamak gibi bir avantajları var. Bu tehlikeli bir avantaj. Yani aslında şey gibi düşünün. Yani oyuna 2-0 önde başlamak gibi bir düşünün. Müzisyen arkadaşlarımızın da sonuçta eserlerini tanıtabilmeleri için birinci ihtiyaçları, en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de görünür olmak. Dolayısıyla bu dezavantajla aynı yarış içerisinde doğal olarak biraz geride kalabiliyorlar. Şimdi bunda bu avantajlarının karşısında bu oyuncu arkadaşlarımızın şarkıcılığı sadece o anda hani işlerinden gelen ya da kariyerlerine bir küçük bir tuğla taşı daha koymak arzusuyla mı yoksa gerçekten işlerindeki o müzisyen ya da şarkıcı olma arzusu mu bunu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki müzisyen arkadaşlarımızla girilen bu yarışta görünürlük açısından daha avantajlı oldukları için onlara bir dezavantaj yarattığını biliyorum. Yani bu konuda diğer müzisyen arkadaşların büyük buna benzer bu şeylerine şahit olmuşluğum vardır. Ama haddim değil. Yani herhangi bir şekilde siz şarkı söyleyin, söylemeyin bilmem ne. O zaman oyuncu sana şeylerin de, müzisyen arkadaşların da oyunculuk yapma meselesine...
10: Aslında çok güzel iki şeyi bağdaştırdınız. Oyuncu zaten bunun eğitimini de alıyor. Şarkıcı da klipte kamera karşısına geçtiğinde ufak ufak bir oyun sergiliyor.
11: Kimse kimseye aslında itiraz etmesin. Burada işte alana girsin. Zaten izleyiciden de yiyecektir o dayağını. Yani
10: her şeyin notunu izleyici veriyor.
11: Aynen, izleyici verecektir. Bunun şeyine özetle geçecek evet olursak ama bir avantaj sağladıkları kesin. Yani burada bir oyuncunun şarkıcılık kariyerinde kariyer şeyine katmasıyla birlikte o görünürlüğünü avantaj olarak kullanıp birazcık önde yarışı sürdürme şeyini de kabul etmek lazım. Evet. Buna bir şey yapamayız. Ama yani şunu da rica ediyorum. Bu sektörde eğer oyuncuların şarkı söyleme meselesine sempatiyle yaklaşabiliyorlarsa, şarkıcıların da oyunculuk deneyimlerine ya da tecrübelerine ya da çabalarına da aynı sempatiyle ve aynı hoşgörüyle yaklaşmalarını öneriyorum.
10: Aslında çok iyi bir maç oldu. Yavaş yavaş böyle şarkıcılar da ve oyuncular böyle dalmaya başladılar.
11: Deneyenler var, başarılı olan var, olamayanlar var. Her ikisini birlikte yürüten arkadaşlar var. Bu konuda yani bir sürü arkadaşlar, yani şimdi kim ya, yani Özcan Deniz'i sayabilirim, evet, değil mi? Şevval'i sayabilirim.
10: Şevval bizde zaten bayağı
11: çok var ya, yani Cem'i sayabilirim. Bu konuda hani müzik kariyerinde çok yükselmiş olup oyunculuğu denemiş olup oyunculukta başarısız olan arkadaşlarımız var. Yine oyunculuk kariyerinde müziği deneyip müzikte başarısız olan arkadaşlarımız var. Önce oyunculuk yapıp ondan sonra şarkı söyleyip şarkıcılıkta çok başarılı olmuş evet arkadaşlar var. Var da var yani. Yolları açık olsun hepsinin. Her şeye hoşgörüyle bakmak lazım.
10: Bir başrol gelse oynar mısınız?
11: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey. Yani çok büyük şey...
10: Uzun ses saatleri.
11: Lazım. Efor, vakit ayırmak lazım. Şimdiye kadar öyle bulaştığım, denediğim bir şey ya da istediğim bir şey değil işin açıkçası. Yani hele hele hekimlik sürerken hani kafamda üçüncü bir kariyer çizgisi açmak gibi bir niyetim yoktu ama şu anda sadece müzikle uğraştığım için biraz da çok inceleyip sık dokuyan mükemmeliyetçi bir yapım olduğu için bu konuda hakkını verebileceğimi düşündüğüm, vakit ayırabileceğimi düşündüğüm, bütün ekipmanlarıyla başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir proje olursa ki bu kadar şey de gelmez bana açıkçası.
10: Neden olmasın? Öyle demeyelim ya, enerji yüksek verim. Öyle demeyelim, enerji yüksek verim.
11: Yok, bu konuda kriteri yüksek tutmak zorundayım. Evet. Çünkü bu büyük bir risk. Yani benim gibi müzisyenliğindeki belli bir kariyer noktasına gelmiş bir insanın başka bir kariyerde bir şey yapıyorsa öyle kalkıp alelade vasat bir şey yapma ihtimali yok. Başarılı bir iş olacaksa ancak.
10: Bunu Nedef da peki,
11: mecburen inceleyip sık dokunmam gerekiyor.
10: Hangi karakterde Ferhat Göçer'i görebiliyorsunuz?
11: Çok güzel bir soru. Yani bu yaşında artık kalkıp genç aksiyon filmlerinde oynamayacağım kesindir. Yani daha dramalar olabilir. Burada da olgun erkek, yani görmüş geçirmiş bir erkek modeli muhtemelen herhalde yapışır gibi.
10: Yakışırsa.
11: Yani jön bilemiyorum. Jön başka bir şey. Yani jön öyle bir iddiam yok. Halim şeyim de yok. Haşa. Ama olgun, böyle görmüş geçirmiş. Hani yardımcı roller belki olabilir. Hani jön artık gençlerin ve daha yeni kuşak ve bu işin işi bir de şey yapmayı bilen insanların, yani işte tecrübeli gençlerin oynaması gereken roller olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya da sonuçta büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Böyle kalkıp da birdenbire daha önce hiç oynamamış, bu konuda tecrübesi olmamış bir oyuncu sırf ismi Ferhat Göçer diye alıp da gelip böyle milyon dolarlık projenin
10: yapılıyor
11: içerisinde
10: ya,
11: projeyi
10: riske
11: atmak. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani bu konuda bütün kriterler böyle oturacaksınız mutfak gibi tak tak tak kalem kalem. Başarı böyle gelir. Yani benim anlayışım budur. Hani yapabileceğim en doğru şey böyle güçlü bir dramanın, yani güçlü bir prodüksiyonun içerisinde öncelikle sağlam karakterime, kişiliğime uygun bir yardımcı rol herhalde iyi bir başlangıç olur.
10: Müzik kariyerinizi sıfırdan başlıyor olsaydınız bu dönemde yine aynı yolları seçer miydiniz?
11: Vallahi başlamamayı tercih ederdim.
10: Çok neden?
11: Yani her geçen gün daha da zorlaşıyor işler. Yani
10: nedir bu zorluklar efendim? Peki? Bu zorluklar nedir?
11: Ya zor sektörün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar. Yani yarış bulman çok zorlaşıyor. Alternatifler çok fazla. Bir de öyle bir an, dediğim gibi yani bakın bu bir Tanrı'nın bir hediyesidir, Allah'ın bir lütfudur size. Yani öyle bir şey gelecek ki doğru şarkı gelecek, doğru zaman gelecek, doğru yaş gelecek, doğru çevre gelecek, doğru konjonktür gelecek. Her şey böyle sihir gibi bir şey bu. Ya size dokunacak her şey aynı anda, o her şey birlikte olacak ve siz ona sahip olacaksınız. Yani sesinizin sadece güzel olması yetmiyor. Sahnenizin çok güçlü olması yetmiyor. O sırada çevre, bir sürü faktör var. Dolayısıyla ben çok bekledim. Yani 35 yaşına kadar, yani ilk albümü çıkarttığımda 2005 yılıydı. Hekimlikle devam ediyordum. Bak 2010 yıldır sahnelerdeydim. Artık son kurşunumdu benim. Yani o dön diyemedim ve yastayım. Aynen. Dön diyemedim ve yastayım olduğu ilk albümü çıkarttığımda artık ben bunu çıkartacağım. Olmadı, bırakacağım, gideceğim İngiltere'ye hekimlik yapacağımın kesişim noktasındaydım. Ve bunun için 10 yıl mücadele etmiştim. Yani 25 yaşında başladım. 10 sene bir adım yol ilerleyemedim. 10 sene boyunca yerimde saydım. Yerimde saydım. Ama bir şey oldu, bir şey dokundu. Ya acıdı. Bir şey yok yani. Şimdi geri dönüp yani bu mücadeleyi tekrar o 10 sene o insanın psikolojisini alt üst eden o mücadeleyi tekrar yapabilir miyim? İnan bana o gücü kendimde görmüyorum. Vallahi görmüyorum, billahi görmüyorum. Yani büyük macera.
10: Bu müzik dünyasında kariyere baktığımızda da bizi dönem dönem gerçekten ağlattınız. Dönem dönem bizi ve aşk acımızla yanımızda oldunuz. Eğlendirdiniz de ama şarkılarla. Ben çok mutluyum.
11: Evet ama ben yalnız değildim. Yani orada Samsun vardı yanımda. Orada Ozan Doğulu vardı yanımda. Orada güçlü söz yazarları vardı yanımda. Yani Aslı Zen vardı, Bülent vardı, Sezen vardı. Yani ben belki şeyin önündeydim ama arka tarafta öylesine güçlü bir takım.
10: Şanslıydınız.
11: Onu diyorum yani her şeyin bir araya gelmesi lazım. Yani bu böyle bir kişinin kendi başına falan böyle bir şey asla diyemem. Evet. Dediğim gibi ben 15 kişilik bir ekibin bir ürünüyüm aslında. Yani öyle düşünmek lazım. Burada hepsinin hakkını vermek lazım. Binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bugün ben bir şeyler yapabiliyorsam o günkü o ekibin birlikte çalışması, birlikte üretmesi sayesindedir.
10: Peki yavaş yavaş programı böyle toparlamaya çalışıyoruz. Ferhat Köçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
11: Çok güzel. Şimdi hemen sana bir şey vereyim. Yani derler ya hani yarın ölecekmiş gibi dua edeceksin ama hiç ölmeyecekmiş gibi de çalışacaksın. Dolayısıyla yarımın ne olduğunu da bilmiyorum ki albümün hangi kaçıncı döneminde ya da kaçıncı albümde ya da kaçıncı şarkıda olduğumu da. Ama eğer bir kasetsem kasetin ikinci yüzünde olduğum yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim. Henüz daha hangi şarkıda olduğumu bilmiyorum. Belki de bir sonraki şarkıda burada olmayacağım.
10: Nasıl? Öyle demeyelim.
11: Öyle ama bilmiyorsun. Allah uzun ömür belki versin. De 10 tane daha albüm çıkaracağız. Hiçbirisi bilmiyoruz.
10: Peki albümün adı ne olurdu?
11: Yıllarım gitti. Çok... Özetliyor çok zaten iyi. Beni.
10: Çok iyi. Sizi çok seviyorum ya. Teşekkür ederim. Gerçekten çok seviyorum. Enerjiniz bir muhteşem. Keyif alıyorum. Bir kere bize verdiğiniz değer o kadar çok kıymetli ki radyocu arkadaşlarımız ve televizyoncu arkadaşlarımız. Bilen biliyordur ama bilmeyen varsa bunu burada söylemek istiyorum. Ferhat abinin o aşağıda da bir bahçe kısmı var. Oraya upuzun bir masa kuruyor ve sevdiği, değer verdiği radyocu arkadaşları her yaz başlarken ve her yaz bitiminde davet eder ve bizi öyle bir güzel ağırlar ki o masada ne kadar güzel sohbetler gerçekleşir. Bu da şu sonucu çıkarıyor ortaya. O kadar güzel, kıymetli dostlar kazanmışsınız ki radyocular cephesinde ve televizyoncular cephesinde. Siz olsanız da olmasanız da arkanızdan çok güzel şeyler söylüyoruz.
11: Çok teşekkür
10: ederim. Ne kadar bize kıymet verdiğinizi söylüyoruz. Şu anda gözlerim dolmaya başladı. Sizi çok seviyoruz.
11: Ben de öyle.
10: Tüm yani, radyocu arkadaşlarım adına
11: konuşayım. Düşmanımız ortak. Algoritma. Hepimizin ortak dijital. Düşmanı var. Ah bu dijital. Dijital algoritma hepimizin ortak düşmanı. Yani radyo emekçileri bunu söylememeyi her yerde söylüyorum zaten. Sizler yani müzik sektöründe bizim elimizsiniz, kolumuzsunuz, sesimizsiniz. Dolayısıyla yani bu yolculukta hep birlikteyiz. Ümit ediyorum ki de yani çok zor günler geçiriyoruz hepimiz. Sizler de evet. Öyle. Yani ayakta kal yayıncılık, hele müzik yayıncılığı çok zor bir şey. Sen şanslılardan bir tanesin. Çünkü işini en güzel, en başarılı şekilde çok yapan insanlardan bir tanesisin. Ama sen de görüyorsun sektörün durumunu. Burada biz birbirimize en azından dostlukla sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Hep birlikte bu uzun yolda inşallah yorulmadan, bıkmadan, eksilmeden devam ederiz.
10: İşte sizin o enerjiniz öyle bir geçiyor ki karşı tarafa. Zaten her şey duruyor. Gerçekten duruyor. Yani bir Ferhat Koçer şarkısı geldiğinde insanlar o Ferhat abinin şarkısı 3 defa, 5 defa, 6 defa dinleyip böyle bir şimdi bir anons etmek var, bir de bir anons etmek var. Yani bunu ayırt etmek gerekiyor. Zaten izleyici de ve dinleyici de radyoda ya da televizyonda buna denk geldiğinde mutlaka hissediyordur. Çok kıymetlisiniz bizim
11: ne
10: için.
11: Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum.
10: Valla sizi
11: sana,
10: çok seviyoruz.
11: Sana, bütün Dream Türk izleyicilerine ve emekçi arkadaşlarımıza, bütün yetkili arkadaşlara sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.
10: Yeni şarkı da hayırlı olsun.
11: İnşallah.
10: Yepyeni projeler de gelmeye devam edecek. Yeni sezon ilk konuydu, Kırmadı. Bu harikulade bahçesinde bizi Ferhat Göçer ağırladı. İçimdeki yankıyla devam edeceğiz ve veda edeceğiz daha doğrusu. Çok teşekkürler. Haftaya biz farklı popüler isimle tekrardan Deşarj'da, Dream Türk'te sizlerle birlikte olacağız hanımlar, beyler ve gençler. Şimdilik Deşarj biter. Refik Sarı Özgüler, hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Me.
2: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
2: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'leri bağlan hayata.
10: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
11: Oy şefim.
12: Ülker çikolatalı gofret efendim.
11: Yengeme de verin.
13: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
14: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: Gcm Yatırım, geleceğime yatırım.
19: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
0: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri.
20: Bu gidişat sorun olacak.
0: Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
21: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Ülker çikolatalı kafede efendim.

0: Bosch veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve V-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen V-Smart'a.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla barit

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Yardım edin, ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
7: 45-25 tertüm ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
6: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
8: Kadın resmen melek. Yıllarca kahrını çekmiş bu adam.
9: Herkes olabilir.
10: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
11: İkisi de erkek yani.
12: Bana bak ulan zibidi.
13: Oyun oynuyoruz lan burada. Film mi çekiyoruz?
14: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
15: Adam aile öldürdü.
16: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
17: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir.
18: Kusursuz cinayet yoktur.
19: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
15: BeSmart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Yardım edin, ne olur çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
3: 45-25 tüm ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
2: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
4: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adamı.
5: Herkes olabilir.
6: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
7: İkisi de erkek yani.
8: Bana bak ulan zibidi!
9: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
10: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
11: Adamı arıyor öldürdü.
12: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
13: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
14: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.